Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsundur. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek istedim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

0: bu hasret ne zaman bitecek? Ne zaman? Ne zaman?
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Giyim ve elektronik alışverişlerinde 1000 TL'ye varan çift para Access'te. Seçili sektörlerde 4000 TL ve üzeri ikinci alışverişten itibaren 150 TL, cüzdandan QR'la ödemene ek 50 TL, toplamda 1000 TL çift para. Sen de 30 Haziran'a kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.
0: Bire bir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Sıradaki ayrıcalık sana. Gel bire bir bankacılığa, katıl Akbank Mobil'den kampanyaya, havalimanlarında ücretsiz lounge ayrıcalığını kaçırma. Detaylar akbank.com.

0: 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Bankası. Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında Maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan Maxi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Monster'da karne fırsatları başladı. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajları ve %25'e varan indirimleri kaçırma. 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve Monster Notebook .com'da.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yemek geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İşblek.
6: Vay, İşblek.
5: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve iş portföy yatırım fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
6: Güzel. Başka?
5: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına, sana özel fırsatlar için İşblek'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi işcep.com.

Bankası yeşil dönüşüm çözümleriyle yanınızda, yarınınızda. İhracat yapan KOBİ'lerimiz finansman desteğinden yararlanıyor, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına kolayca uyum sağlıyor. Siz de yeşil dönüşüme başlayın, üretiminize güç katın. Ayrıntı

0: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Uzmanlardan fırtına uyarısı. Yepyeni Vividence Storming Tree ile 3 katlı lezzet fırtınasına hazır olun. Eşsiz meyvelerin mükemmel uyumu ve bu kadar da olmaz dedirten lezzetiyle bu fırtına herkesi etkisi altına alacak. Vividence Storming Tree. Yepyeni 3 katlı lezzet fırtınası.
4: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için.

0: Gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
1: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda. Yatırım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İsok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt,

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
10: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den

0: terk ettiler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Vavakaz aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vavakaz, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden giriş gelişi olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın. Hoş geldiniz. Geldiniz. 19 Haziran Cuma sabahı 7:06 geçiyor. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Borçlarınızı ödeyebildiğiniz, alacaklarınızı tahsil edebildiğiniz bir gün olsun. Pazartesi sarkmasın inşallah. Parçalı bulutlu bir hava var. 3-5 derece hava serinleyecekmiş batıda, bilginiz olsun. Herkese günaydın.

0: Bayrışka Bülent, sevgili Bülent Narinci. Önceden kahvaltıya beklerdin, namaza beklerdin, niyaza beklerdin. Şimdi Sarayburnu'nda niye bekliyorsun anlamadım. Sarayburnu'nun ne özelliği var? Ertan günaydın, Kadir'den Ertan, Birikçi Bikir abiye, değerli eşine diye yazmış. Peki. Almanya Pforzheim'den Ahmet, selamlar, aleyküm selamlar. Kaldı bir gün. Yarın sabah bu dakika itibariyle maçın 11. dakikası olacak. İnşallah Türkiye kazanacak.
1: Bir de baktım ki o da ne, sürü sürü bir sürü çile.
0: Aa, biz de çok inandık adam.

Aa tabii ki ya nöbetçi Onur, Ümraniye'den çok haklısın Onur, teşekkür ederim. Bilgilendirdiğin için maçların 6'da başlıyormuş. 7'de değil. Emin misin? Dur ya bir daha bakalım.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
2: maksimum. Anadolu Sigorta'nın konut sigortasında kapınızı çalan fırsat. 9 aya varan vade farksız taksit fırsatıyla şimdi evinizi güvence altına almanın tam zamanı. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Bire bir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Sıradaki ayrıcalık sana. Gel bire bir bankacılığa, katıl Akbank Mobil'den kampanyaya, havalimanlarında ücretsiz lounge ayrıcalığını kaçırma. Detaylar Akbank.

0: yesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Monster'da karne fırsatları başladı. Seçili ürünlerde öğrencilere özel avantajları ve %25'e varan indirimleri kaçırma. 4 yıl garanti güvencesine sahip Monster oyun bilgisayarları peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve Monster Notebook .com'da.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası yeşil dönüşüm çözümleriyle yanınızda, yarınınızda. İhracat yapan KOBİ'lerimiz finansman desteğinden yararlanıyor, sınırda karbon düzenleme mekanizmasına kolayca uyum sağlıyor. Siz de yeşil dönüşüme başlayın, üretiminize güç katın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Her deneyimi kazanca dönüştüren kart Maximize Black. Maximize Black'le siz de tüm otoparklarda %50'ye, yurt içi ve yurt dışı tüm restoranlarda %20'ye varan ve tüm otellerde %5 indirim avantajından yararlanın. Maximize Black'e iş cepten hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi ve ek koşullar maximize.com.tr.

0: de bulacaksın.
1: Uzmanlardan fırtına uyarısı. Yepyeni Vividen Storming Tree ile 3 katlı lezzet fırtınasına hazır olun. Eşsiz meyvelerin mükemmel uyumu ve bu kadar da olmaz dedirten lezzetiyle bu fırtına herkesi etkisi altına alacak. Vividen Storming Tree. Yepyeni 3 katlı lezzet fırtınası.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Yepyeni bir bankacılık deneyimi. İş Black.
4: Vay. İş Black.
3: Hayatına değer katacak ayrıcalıklar burada. Kişisel bankacılık hizmeti ve iş portföy yatırım fonu uzman desteğiyle varlık birikimine özel ayrıcalıklar her zaman yanında.
4: Güzel. Başka?
3: Ücretsiz para transferinden avantajlı faiz oranlarına, kültür sanattan restoran ayrıcalıklarına sana özel fırsatlar için İş Black'e davetlisin. Ayrıntılı bilgi işcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
5: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.

0: TR'de.
1: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
3: Giyim ve elektronik alışverişlerinde 1000 TL'ye varan çift para Access'te. Seçili sektörlerde 4000 TL ve üzeri ikinci alışverişten itibaren 150 TL, cüzdandan QR'la ödemene ek 50 TL, toplamda 1000 TL çift para. Sen de 30 Haziran'a kadar cüzdandan kampanyaya katıl. Detaylar access.com.tr'de. Access 25 yaşında.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntı

0: boyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Komşu Necla abla dedi ki bana, altın şimdi fondan moda, fon alayım. Yatırım işleri gelmez şakaya, boğalar ayılar var piyasada. İş portföy yatırım fonlarıyla işi uzmanına bırak kolayca.
4: Tüm yatırımlara yatırım imkanı İş Portföy'de. Uzmanlığıyla fark yaratan İş Portföy'ün yüzlerce yatırım fonuyla sen de milyonların yatırım gücüne dahil ol. İş Bankası ve diğer bankalarda.
5: Yatırımın iş gücü seninle İş Portföy.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleri.

0: Müşterileriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Envara Envara, bankanın güzeli.
2: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
7: uzmanı. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: ile hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Seni istersen o.
3: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Dündaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
7: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
8: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
10: Türkiye'yi uyandıran adam, gönül dostu Şener.
11: Kral FM. Halkın radyosu.

yaptı. Ayros'a teşekkürler. 7.26 Cuma sabah saatlerimiz. İyi ki milli takımın maç saatini yanlış söyledim. Millet kendine geldi. Teşekkür ediyorum beni de bilgilendirdiğiniz için. Ankara'dan Mustafa, maç sabah 6'da değil mi? 6'daymış Mustafa. Hata yaptım. Sonra düzelttik. Maç 6'da değil, nasıl başlayalım 11 dakika oluyor diyor. Ali düzelttik, Ali düzelttik. İnsanoğlu hata yapabilir. Sevgili Murat Barbaros, o da yazmış. Türkiye maçı saat 6'da. Öbür maçımız da 5'te. Amerika ile oynayacağımız maç da 5'te. Sonra hatırladım hepsini. Konya'dan Bayram, günaydın. İşe giden tüm emekçilere selam olsun. İzmir'den Mehmet. Teşekkür ediyorum bilgilendirdiğin için. Ay ne güzel, hepimiz uyandık. Bir hata yaptım. Herkesi uyandırdık. Cenevre'den herkese selam. Yarın geliyorum memlekete inşallah. Cenevre'den kim geliyor bilmiyorum ama dikkatli olmamız lazım. Cenevre.

Kayseri'nin merkez Koca Sinan ilçesindeki bir istasyondan yakıt alan bir beyefendinin otomobili kısa süre sonra motor arızası nedeniyle yolda kaldı. Aracını yol kenarına çekerek durduran sürücü çekici yardımıyla servise götürdü. Burada yapılan teknik incelemede araca motorun yerine benzin doldurulduğu görüldü. Yaşadığı mağduriyet nedeniyle elindeki belge ve raporlarla tüketici hakemiyetine başvurdu. Davayı kazandı. 57.965 lira hasar tutarı, 3.280 lira ikame araç bedeli, 1920 lira da çekici ücreti ve hatalı dolduran 1000 lira yakıtı tüketici ödenmesi hükmedildi. Aracın gördüğü hasar yaklaşık 60.000 lira gibi görünüyor. Oysa benim duyduğum kalbime yanlış yakıt koyduğunuzda motor gidiyor diye biliyorum ama. Gördük onu, emir yandı. Bu arada benzine indirim gelmiş. Onda mı sabah gördüm? Güzel. 1 lira falan yani.

Balıkesir'den Mustafa abi bir laf var bilir misin diyor kurt kocayınca. Haklısın da kurt da kocadığını kabul etsin yani. Normaldir. Hani düşene tekme atılırsa üzülürüm de kurt kocadığını kabul etsin. İnsanoğlu hatalarıyla var olur. Ben hiç hata yapmam, yalan olur. Milli takımı kazanmaktan başka çaresi yok. Kendilerine yakışanı yapacaklar inşallah. Kendilerine yakışan ne ki? Evet kazanmak ama bakalım yarın sabah ne olacak? İstanbul'dan Yeşim, her gün sizinle güne başlamak enerji topluyoruz diyor, ne mutlu. Tek bayrak, tek yürek inşallah alacağız. Nasıl konvoyla gönderdiysek inşallah konvoyla karşılarız diyor. Almanya'dan İnci.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
4: Hep tatil mutluluğu, Jolly, Jolly Blue.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: afiyet de ye.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2020

0: 6 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe. Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Acap finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İlaç gibi radyo.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.

0: Yürüyen Kral Musa'dan uyandıran kralı günaydın mesajı geldi. Teşekkürler. İhtiyar delikanlı, ben de buradayım diyor.
1: İyi de niye oradasın?
0: Buradayım. Maynaklı Belediyesi'nden çöp kamyonu şoförü İsmail günaydın. Çalışma arkadaşlarına, temizlik işlerinde çalışan arkadaşlara selam olsun. Ama Hollanda saat farkı, kim göndermiş Hollanda'dan? Biz diyor bir saat önce izleyeceğiz maçı. Aa, o zaman skoru söylersiniz. Saat farkı var, bizden öndeler ya. Biz 6'da onlar 5'te. Hollanda'da saat farkı. İzmir'den Kezban, kendimi tanıtamadım diyor, kusura bakma diye yazmış. Atakan'la ilgili yazmış da yazmış. Öyle güzel şeyler yazmış ki. Yani bu aynı mesajı Atakan'a da gönderse, bilmiyorum bizim burada anlattığımız duyguyu yaşar mı? Öyle bir şey. Diyor ki benim sesimi duymayalım, boş ver diyor. Benimle sohbet etmeden geçmeyen arkadaşım, aynı zamanda dert ortağım, zaman zaman benim için sürpriz yapan arkadaşım Atakan'a gelsin. Atakan, seninle sohbet etmek bana çok iyi geliyor. Seninle kahve içmek de bana çok iyi geliyor. Huzur veriyorsun, çok şanslıyım çünkü senin gibi bir arkadaşım olduğu için diye yazmış.
1: Yürüyor galiba. Atakan.
0: Yanlış anladıysam kusura bakmasın ama bir an bana öyle geldi. Hasan diyor ki Danimarka'dan, burada petrolleri kendin dolduruyorsun depoya. Hata yaparsan sorun senin, ama şimdilerde bildiğim kadarıyla benzin deposuyla mazot deposundaki bir ebat farkı var. O hortum zaten geçmiyormuş makineden anladığım kadarıyla. Öyle demişti bir arkadaş. Beylikdüzü'nden Mülgül, bu maç

0: Klinika
1: İlaç Gibi Radyo
2: Reklam.
3: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
1: Vava Cars İlaç Gibi Radyo
2: Reklam.
4: Kral FM Haber.
5: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 19 Haziran Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Amerika-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK açıklamasında organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal önceki gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı. Karaal Tuzla'da bulundu. 7 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir dedi. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir toplantı yaptı. CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi. Now TV yayınına katılan Özel, Yargıtay'ın adli yıl

0: kapanmadan yani 20 Temmuz'a kadar karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
1: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. duruşma görüldü. Savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atayman'ın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Ankara küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerikan Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle Hürmüz Boğazı ablukası kaldırıldı. Amerika, İran limanlarına giriş çıkış yapan gemileri durdurmayacağını açıkladı. ABD ve İran arasında imzaların atılmasının ardından İsviçre'de bugün resmi imza töreni yapılacağı açıklanmıştı. Ancak İsviçre Dışişleri Bakanlığı Amerika ile İran görüşmesinin bugün yapılmayacağını duyurdu. 8 ünlü ismin daha uyuşturucu testi pozitif. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü soruşturmada örnekleri alınan şüphelilerden Ali Efe Bezci, Berdan Mardini, Enis Arıkan, Kenan Doğulu, Oğuzhan Beker, Ozan Doğulu, Tolga Çam ve Yaşar İpek'in test sonuçları pozitif çıktı. YKS'ye saatler kaldı. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavına girecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanlığı sınav için özel önlemler aldı. 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner de sınav saatlerinde federasyonuna bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı. İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etap bugün hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metro ile ulaşılabilecek.
2: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %2,82 değer kazancıyla 14.827 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 46.44, euro 53.17, gram altın 6.217 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 62.000 dolar bandında.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Fenerbahçe yeni golcüsünü de İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç'i havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Nefesler tutuldu. A milli takımın Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele yarın sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'nda heyecan C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda 22'de Amerika Avustralya, sabah 6'da Türkiye Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya Fas, 3.30'da ise Brezilya Haiti karşılaşmaları var. Filenin Sultanları Milletler Ligi 6. maçında Fransa'ya set vermedi. Sultanlar maçı 3-0 kazandı. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş G'ne konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Bugün İstanbul ve Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı 28 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım.

0: ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Yarın da inşallah aslanlar, çalışan kraliçeler, YKS sınavında inşallah hepsi başarılı olur diyelim. Söyler misin, kutlamalarda sessiz olsunlar. Abla kazanalım da kutlaması kalsın. Önce kazanalım, sonra gençlerimiz için sessiz oluruz. Hatta onun bir reklamda. Bir, iki, lay lay lay lay lay. Çocuklar için sessiz de oluruz. Sakarya'dan Selma ablanın kızı sınava girecekmiş. Ona ve bütün sınava, YKS sınavına gelecek öğrencilere başarılar diledi. Serviste millet uyuyor, uyandırır mısın diyor. Fatma, günaydın.

gelirsek yardımcı oluruz. Mıdyacıya. Fazla da İzmir'e selam. Fransa'dan Güven Tüm Karalar ailesine hayırlı cumalar diyor. Seveni, gönül veren yok mu? Yarın hem sınav var hem maç var. Adalet. Önce bağıracağız, sonra sessiz olacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
5: Prime Compute testlerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlı.

0: buradayız.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.
4: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Hediyenin babası

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1. Evimde divan ev var.
4: Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
5: Carrefour'sa da Pay4'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Pay4'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın. Doğrusu Carrefour'sa.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
2: İlaç gibi radyo.

0: Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz, Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
3: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Günaydın, gurbetçilere iyi tatiller diledim. Herkes yoğun bir tatil programı içerisinde gerçekten kazasız belasız geçsin diyelim. Mehmet Silivri'den milli takıma başarılar diledi. Ordu Patsa'dan selam var. Tüm emekçilere cumas mübarek olsun. Bizim çocuklara Dünya Kupası'nda başarılar. Osman Murat göndermiş. Almanya'dan Ufuk ben de buradayım. Bursa Yenişehir'den İbrahim de burada. Üzgünüm. Torunum Lina Sızan'ı doktora götürüyorum diyor. Kağıthane'den Vedat abi geçmiş olsun. İnşallah sadece kontrol.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 19 Haziran Cuma, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. İnternet haberin manşetiyle başlıyoruz. CHP'de İzmir depremi, belediye başkanı Cemil Tugay istifa etti. Ayrıntı şöyle: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Parti içinde yaşanan süreçlerin CHP'ye zarar verdiğini savunan Tugay, "Butlan CHP'si bu mücadelenin çatısı değildir" ifadelerini kullandı. Tugay, belediye başkanlığı görevini bundan sonraki süreçte bağımsız olarak sürdüreceğini belirtti. Hürriyet'in manşeti var sırada. "Biz bu savaşı neden yaptık?" manşet. Amerikan kamuoyunun gündeminde işte bu soru var. İran'la imzalanan mutabakat zaptında Tahran'ın elde ettiği kazanımlar savaş öncesindeki durumun bile ötesine geçince Trump hedef tahtasına konuldu. Sıcak bir gelişme var sırada. Son dakika haber portalından: Amerika'daki Times Meydanı'nda silahlı saldırı. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda silahlı saldırı şoku yaşandı. İki kişi meydanda ateş açtı. Meydandaki insanlar telaşla kaçışırken o anlar kameralara yansıdı. Olayda kimsenin yaralanmadığını belirten polis, reşit olmayan bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şimdi de sabah.

0: bağımlılarına umut limanı sığınak oldu manşet. Akıllı telefonlarla her an erişilebilir hale gelen yasa dışı kumar siteleri binlerce ocağı söndürürken Umut Limanı gibi dayanışma grupları bağımlılıktan kurtulmaya çalışanlar için yeniden ayağa kalkma fırsatı sağlıyor. Sözcünün manşetine bakalım. İlk hedef kayyum işgalini bitirmek. Üst başlık Özel'in CHP'ye karşı kurulan kumpası bozacak planı belli oldu. Özgür Özel yol haritasını şöyle açıkladı. CHP bugün AK Parti'nin işgali altındadır. Buna karşı direniyoruz. Kurultay kararı alınmazsa felaket senaryosu olarak yeni parti lazım. Saatleri Zafer'e kurun, Sözcü'de logonun yanında dikkat çeken başlık Milliler kader maçına çıkıyor. Dünya Kupası ilk maçında Avustralya'ya kaybeden Milliler yarın Paraguay karşısına galibiyet parolasıyla çıkıyor. Paraguay'da ilk maçta Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilmişti. Yarınki maç sabah saat 6'da. NTV Haber Portalı ile bitirelim. Hava 4 derece soğuyacak, 15 ilde sel tehlikesi. Son tahminlere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde 2 ila 4 derece düşecek. Meteoroloji 15 ili sel tehlikesine karşı uyardı. Sarı kodla sel uyarısı yapılan 15 il şöyle: Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin, Konya, Muğla, Niğde, Uşak, Aksaray, Karaman ve Osmaniye.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz.

Bakalım bizim kadro nasıl olacak? Yarın çok merak ediyorum. Eskişehir'den Havva günaydın. İbrahim sana da selam. Hatay İskenderun'dan İlhan Deniz, milli takıma can gönülden başarılar. Bugün cuma mübarek olsun. Maç için, sınav için çok dua edelim diyor. Kayseri'den Ayten abla. Hayırlı işler abi. Bak bu mesaj uçuma gitti. Uyanmazlar uyandır. Koca bulmazlar bul. Ekonomi kötü düzen. Yeniliyoruz kurtar. Senin acilen parti kurman lazım. Birileri elimden alır diye.

Şimdi fakirin gözüküyor olsun, ayak parmağımı kırdım diyor. Gökhan, bugün işe geldim sırf paramdan kesmesin diye. Abicim sen sigortalı çalışmıyor musun ya? Gözünü seveyim ya. İş kazası. Bir de ayak kırılmış.

Sahada krampon sesi, sırada kalemin gücü. Eksik olmasın inşallah. Diyarbakır Kult'tan Ali göndermiş oldu. Robin'le birlikte bizi dinliyorlar.

Abi ben çok hoşuma gitti. Sevgili Ali Diyarbakır'a selam. Şehmuz'a da selam gönderim Diyarbakır'a. Sahada kramponun sesi, sırada kalemin gücü. Hem öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin, hem de futbolcularımıza Rabbim bilek gücü versin. Yüzümüz güler inşallah. Fakirin yüzü gülür mü?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
4: DS Damat.
2: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, Cam Balkon'un adı soyadı.

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
11: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
5: Yatağım Pafi, uyku değil Pafi.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
12: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
13: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İlaç gibi radyo.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, EFS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Parasız ne kadar yaşar.
1: Bana da para lazım demiş İsmail. Dertli demek de var, onu da unuttum diyor. Dert dinlenmez arkadaş dostlar arasında, dertler paylaşılır. Öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Bursa'dan Ümit Kara tır şoförü milli takıma başarılar diledi. Biz de müsaade istedik. Kezban buradan sonra sizlerle birlikte. Güzel bir hafta sonu olsun. Bugün cuma, borçlarınızı ödeyebildiniz. Alacaklarınızı tahsil edebildiniz. Bir gün olsun. Yarın sabah 6'da inşallah kazanan biz olalım. Milli takıma başarılar. Öğrencilerimize, evlatlarımıza Allah zihin açıklığı versin. İnşallah pazartesi mutlu bir şekilde, sağlıklı, huzurlu bir şekilde kavuşmak ümidiyle. Sürçülisan ettiysek affola. Ölmezsek kalırsak. Benim Hüseyin Anacığım. Bye bye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 19 Haziran Cuma, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Sıcak gelişmeler var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, önceki gece Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı. Karaal Tuzla'da bulundu, sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltında. Adalar Belediyesi'nde operasyon var. Belediye Başkanı Ali Ercan Akbolat dahil 41 kişi gözaltına alındı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe vericidir dedi. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini belirtti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu önemli bir toplantı yaptı. CHP'den ihracı istenen 9 milletvekilinin tedbir kararına itirazı karara bağlandı. CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. 8 milletvekilinin itirazı ise reddedildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise yeni parti konusunda önemli mesajlar verdi. Now TV yayınına katılan Özel, Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a kadar karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak. Bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi.
5: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 53. duruşma görüldü. Savcılığın tahliye talebini değerlendiren mahkeme heyeti aralarında Medya AŞ eski genel müdürü Elif Atan

0: elemanın da bulunduğu 9 kişinin tahliyesine karar verdi. Milli Güvenlik Kurulu dün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Amerika-İran anlaşması, terörsüz Türkiye süreci ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ele alındı. MGK açıklamasında organize suçlarla mücadele başlığı da dikkat çekti. ABD ve İran arasında imzaların atılmasının ardından İsviçre'de bugün resmi imza töreni yapılacağı açıklanmıştı. Ancak İsviçre Dışişleri Bakanlığı Amerika ile İran görüşmesinin bugün yapılmayacağını duyurdu. YKS'ye saatler kaldı. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavına girecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanlığı sınav için özel önlemler aldı. 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner de sınav saatlerinde federasyonuna bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı. İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etap bugün hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metro ile ulaşılabilecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Fenerbahçe yeni golcüsünü de İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç'i havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Nefesler tutuldu. A milli takımın Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele yarın sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'nda heyecan C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları var. Filenin Sultanları Milletler Ligi 6. maçında Fransa'ya set vermedi. Sultanlar maçı 3-0 kazandı. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkacak. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş G'ne konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
0: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
5: Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'den devraldık yayını. En kral şarkılarla saat 11'e kadar beraberiz. Hepimiz için hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu güzel bir cuma günü olsun. Hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: geçen geçene, beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kale Kilit.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.

0: afiyetle ye.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik, prestil arayanlara.

Yatırımlı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı faysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
0: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
6: Kral Pop.
7: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
9: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
10: Kezban'ın günlüğü.
11: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Amililer yarın sabah Dünya Kupası'nda tekrar sahaya çıkıyor. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya karşı 2-0 kaybeden amilli takım cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Clara şehrinde oynanacak. Millilerin San Francisco Bay Area stadyumundaki karşılaşmasını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek. D grubundaki bir diğer mücadele ise bu akşam saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı. Türkiye'nin maçından önce ise C grubunda gece saat 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Braun Series 5 52B16 çift 0S ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
6: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralında Kezban'ın günlüğünde şahane bir babalar resitaliyle günaydın dedikten sonra imparatorun en çok sevilen, en çok istenen şarkısını bütün sevenlerine armağan ediyorum. Çalışırken bize kulak veren sevgili kralcılarımıza kolay gelsin. Dün gece nöbetten çıkıp artık yavaş yavaş evlerine dönen kralcılarımıza da bu güzel şarkılarımız hediye olarak gelsin.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren sevgili kralcılarımıza Kamuran Akkor'un şahane bir şarkısını armağan ediyorum. Bu arada bütün kralcılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Kral FM'i yıllardır zirvede tuttuğunuz gibi şimdi de Kral Pop'u Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yaptınız. Zaten tüm pop radyolar arasında birinci sıraya yerleştirmiştiniz. Şimdi kardeş radyomuz artık Kral FM'in hemen yanında Türkiye'nin en çok dinlenen radyolarının arasında ikinci sırada yerini aldı. Gönülden teşekkürler.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
2: İngiliz Home farkı var.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Hediyenin babası, Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Bülent Ersoy'un yepyeni şarkısının ardından Ümit Yaşar'la devam ediyoruz. Sevgili Kralcılar, bir cover parça, yeniden seslendirme. Hem Ümit Yaşar'dan bu dönemde, hem Ceylan'dan dinledik. Müslüm Baba'nın bize sevdirdiği Gidiyor ismiyle onun albümünde yer alan Ümit Yaşar'ın Birileri Kandırmış ismiyle okuduğu şahane şarkıyı bütün sevenlerine armağan ediyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.cars'ta.
0: Babacars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Sabahlar. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

biraz yenilerden devam edelim sevgili kralcılar müzik yolculuğumuza. Serkan Nişancı'nın ardından Haktan ve Cafer Nazlıbaş beraber okuyacaklar. Güzel bir düet, hemen ardından Ceylan'ın yepyeni şarkısı ve Semih Cenk'ten Vur Beni var.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
1: Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha, var mı?

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akbank'ta kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'ta kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'ta kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
2: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınızda bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun. DS
3: Damat. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Ayrıca
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
3: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
4: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
5: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
6: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
8: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
9: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
0: İlaç gibi radyo.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Sibel'cen ne okusa güzel okuyor. Yeniden şu eski şarkılara arşive bir girse, kendine oradan seçkiler yapsa, sevenlerine yine arabesk şarkılarından, unutulmayan hayatımıza damgası vurmuş şarkılardan oluşan bir seri hediye etse ne güzel olur değil mi?

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1950 Dünya Kupası'ndaki Brezilya ve Uruguay finalini yaklaşık 200 bin kişi izledi. Finalin ardından Uruguay şampiyonluğu kazanırken ev sahibi ülke Brezilya'nın taraftarı uzun süre tribünlerde oturarak yerlerinden kalkamadı. 3 kişi kalp krizi geçirdi, 1 kişi intihar etti. Bu olay sonrası bir hafta yas tutuldu.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Yaşayan Efsane'nin şahane şarkısını, unutulmayan şarkısını 2002 yılından bütün sevenlerine armağan ediyorum. Bu şarkı aynı zamanda Türkiye genelindeki bütün belediyelerde çalışan kardeşlerimize, işçilere, emekçilere armağan olsun. Beykoz Belediyesi'nden Yunus Ünlü kardeşim ve birlikte çalıştığı bütün ekibe selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Kolaylıklar diliyorum.

Ve bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. Gülden Karaböcek'in unutulmaz yorumunun üzerine reklam dönüşü Müslüm Baba'dan iki güzel şarkıyla final yapacağız. Benden hemen sonra Ali en kral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse pazar akşam saat 20'yi gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: İlaç gibi radyo. Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
1: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: akte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan, çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
7: Kezban'ın günlüğü.
8: Kral. Gönüllerin kralı.

0: günlüğü sona erdi. İlaç Gibi Radyo. Reklam. Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava Cars. İlaç Gibi Radyo. Reklam. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik, Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Bugün İstanbul ve Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı 28 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Sevgili Kezban'dan mikrofonu her zaman olduğu gibi devraldım. Birlikteliğimiz başlıyor. Kral FM'desiniz. Afrikalı Ali'yi dinliyorsunuz. Mesajlarınızı, isteklerinizi de iletebilirsiniz. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son yaptığım paylaşımın altına dinlemek istediğiniz şarkıları, armağan etmek istediğiniz kişileri yazıp gönderebilirsiniz. Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmur da yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını Yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
5: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
6: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıca

Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

0: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın.

0: Dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir adım önde.
2: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Sen ne ister ister
4: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Bu yaz

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
7: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

olan birlikteliğiniz devam ediyor. Instagram'da en son paylaştığım fotoğraf. İki gün evvel bu arada çekilmiş olduğum, paylaşmış olduğum daha doğrusu fotoğraf. Her gün fotoğraf paylaşma fırsatı bulamıyorum. O fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Şöyle bir bakalım. Mesajlarımızda neler var? İyi yayınlar. Gaziantep'ten Apo diye bir not iletilmiş. Selamlar. Ben Antalya'dan pazarcı. Ramazan şu anda pazarda müşterilerle seni dinliyoruz. Senden de bir isteğimiz var. Çalarsan seviniriz. Emek veren herkese gelsin. Allah'a emanet ol diye bir not iletmiş. Teşekkür ediyorum. Hazırladığım şarkıyı sana ve az evvel mesajdan okuduğum değerli kralcılara armağan ederek devam edelim.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat. Bağplas'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bağplas, hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hep

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bir

Hareket'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntı

Kral FM'de Afrikalı Aile ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Sevgili Agah Mesut bir mesaj iletmiş, selamlarını göndermiş. Çalacağım şarkıyı armağan edeceğim sizlere. Şöyle dönelim tekrar mesajlarımıza. En son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. İyi yayınlar. Bugün üniversiteden mezun olan kızım Gamze, yarın üniversite sınavına girecek olan oğlum Mertcan ve evimizin neşesi oğlum Eyüp Çağan için bir şarkı istiyorum. Tüm sınava girecek çocuklarımıza da başarılar dilerim demiş Demet göndermiş mesajı. Ben de başarılar diliyorum. Aynı zamanda yarın sabah erken saatlerde de milli takımımızın maçı var. Gönlümüz, kalbimiz Ay Yıldızlı takımımızla beraber olacak. İnşallah güzel bir sonuç alacağız. Konya'dan Ahmet isteğini yazmış ama az evvel Müslüm Baba çaldım. Samsun'dan selamlar Hacer. İyi yayınlar dilerim. Tekstilde çalışanlara armağan edersen sevinirim diye notunu iletmiş. Çağ diye batmaz özür dilerim. Adana'dan göndermiş mesajını, tüm sevdiklerine armağan etmiş. Çok güzel bir şarkı hazırladım sizlere.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 19 Haziran Cuma, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. İstanbul'da Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Mersin'de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, çarşamba gecesi Maltepe'deki evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyetin çalışması sonucu iyi haber geldi. Karaal Tuzla'da bulundu. Sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. İlk bilgiler Karaal'ın fidye için kaçırıldığı yönünde. İstanbul merkezli 5 ilde suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. 23'ü İstanbul'da, 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 avukat da var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi. Özellikle son günlerde üst üste alınan ihraç kararları çok endişe verici dedi. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini belirtti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan sonrası sürece dair önemli mesajlar verdi. Now TV yayınına katılan Özel, Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a kadar karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak, bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi. Yeni parti hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.
2: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
1: Ankara küresel diplomasinin merkez üssü olmaya hazırlanıyor. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesi konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ev sahipliği olmasa Amerikan Başkanı Trump zirveye gelmeyecekti dedi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki mutabakata dair gözler bugün İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerdeydi. Ancak Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre ziyareti ertelendi. Resmi imzaların atılacağı toplantı bugün yapılmayacak. YKS'ye saatler kaldı. 2 milyon 425 bin aday hafta sonu üniversite sınavına girecek. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. İçişleri Bakanlığı sınav için özel önlemler aldı. 45 bin personel görev yapacak. Nüfus müdürlükleri de açık olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğner de sınav saatlerinde federasyonuna bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı. İstanbul'da metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etap bugün hizmete giriyor. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metro ile ulaşılabilecek.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.700'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 46.44, euro 53.24, gram altın 6.204 liradan işlem görüyor, bitcoin de 62 bin dolar bandında.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Fenerbahçe teknik direktör seçimini yaptı. Sarı lacivertliler İsmail Kartal'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2 yıl sonra Fenerbahçe'ye dönen Kartal camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Fenerbahçe yeni golcüsünü de İstanbul'a getirdi. Sarı lacivertlilerin her konuda anlaşmaya vardığı Vedat Muriç'i havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. Nefesler tutuldu. A milli takımın Dünya Kupası'nda Paraguay'la karşılaşacağı ikinci maçına 24 saatten az bir süre kaldı. San Francisco Bay Area stadında oynanacak mücadele yarın sabah 6'da başlayacak. Müsabakayı El Salvador'lu hakem Ivan Barton yönetecek. Dünya Kupası'nda heyecan C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda 22'de Amerika, Avustralya, sabah 6'da Türkiye, Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya, Fas, 3.30'da ise Brezilya, Haiti karşılaşmaları var. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş G'ne konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
1: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: Türkiye'de 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner'le

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim.

0: fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
4: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
5: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, mesajlarımızla devam edelim. Hayriye Erbaş Kocaeli'den selamlar demiş. Süleyman göndermiş mesajı. Musa Cantürk Kuşadası'ndan tüm iş makinesi operatörlerine canımdan çok sevdiğim annem ve eşime. Hayırlı yayınlar. Hoş geldin Balıkesir'den kepçeci Mehmet. Ustam Cemil Çolak'a selam göndermek istiyorum. Müsaadenle ona da bir şarkı armağan ediyorum demiş. Antalya Döşeme Altı'ndan Ali göndermiş mesajı. Aysel Baykan iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Samsun'a gelirsen ara beni görüşelim demiş. Cengiz göndermiş mesajı. Bu arada yarından itibaren de Samsun'da olacağım. Kültür Yolu Festivali yarın biliyorsunuz Samsun'da başlıyor. Ben de sunuculuğunu yapacağım. Sahnede olacağım inşallah. Samsun'daki kralcılara da buradan selamlarımı iletmiş olayım. Çalacağım bu güzel şarkıyı da sizlere armağan ederek devam edelim.

Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor.

0: Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Karavanıma bir misafirim geldi. Sevgili Serdar Erken şu anda ben anonstayken çekim yapıyor bir yandan da sevgili kardeşim. Şimdi bugün karavanımın muayenesi vardı bir. İkincisi yarın Samsun'a gidiyorum. Yaklaşık bir 8-10 gün yokum. Serdar dedi ki abi dedi senin karavanın dışına dedi bir kaplama yapalım dedi. Hem dedi sıcağı soğuğa karşı etkili hem darbeye karşı etkili hem de güzel bir görüntü olacak yani. Boya değil mi bir nevi?
1: Apex şey Poliera.
0: Poliera diye bir sistem.
1: Kaplama.
0: Zırh kaplama bir
1: evet.
0: Sistem.
1: Poliera.
0: Onu yaptıracağız. Onun için böyle İstanbul'da. Bugün bu arada sabah 6'dan beri yollardayım. İlk önce muayeneye git. Oradan çık. Buraya gel derken böyle bir koşuşturma. İstanbul trafiği vallahi çileden çıkartıyor. Ya geçen gün Trabzon'dan geldim buraya. Koymadı o trafik. Abi iki adımda gel böyle çıldırıyorum ya İstanbul trafiğinde. Saygısızlık çok. Yani insanların birbirine karşı olan saygısızlığı had safhada.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Garanti BBVA. Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Carrefour'da da Payfor'la 800 lira puan. 30 Haziran'a kadar 2500 lira ve üzeri Payfor'la yapacağınız ödemelerde toplamda 800 lira puan sizi bekliyor. Katılmak için carrefour.com'u ziyaret edin ya da kazan yazıp 4604'e mesaj atın.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.

0: afiyet de ye.
1: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.
3: İngiliz Home farkı var.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
5: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Alışveriş gücü.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Bizim çocuklar sahada, İlker hep yanlarında.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık 2 ila 4 derece azalıyor. Bugün İstanbul ve Ankara gök gürültülü, sağanak yağışlı 25, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa gök gürültülü, sağanak yağışlı 27, Antalya gök gürültülü, sağanak yağışlı 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Evet, bugün harbi kız sizlerle birlikte olamayacak. Bir saat boyunca ben gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşacağım bu arada. Haberiniz olsun. Tekrar herkese hayırlı cumalar. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinliyorsunuz.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo. Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
2: Kale Kilit.

Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Baba, bu ne bayramı?
2: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun futbol

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Eyvah, yemeğin dibi tuttu
8: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak SafeCook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
9: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Velosos Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu. Kral Pop Radyo.
12: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
13: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
14: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz.
15: Kral Pop.
16: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
17: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
16: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.

Bir mesajımız var. Şöyle bir bakalım. Sevgili Ömer göndermiş mesajı. Abi diyor, özellikle çalacağın şarkıyı Biricik Aşkım'a armağan edersen sevinirim. O da şu an seni dinliyor. Adı bende gizli diye bir not iletmiş. Güzel bir şarkı hazırladım. Benden sizlere armağan olarak göndereceğim. Hayırlı cumalar dilerim Antalya'dan Kayserili Çolak Terzi Alpaslan. Bir isteğim var diyor. O da istek şarkısını yazmış. Ali Bey kolay gelsin. Samsun'dan Muharrem ben. Şu an seni oğlum Buğra ile birlikte dinliyoruz. Rica etsem sıradaki şarkıyı bizlere de armağan edersen sevinirim demiş. Bu arada Samsun'da hava yağışlı, yağış bekleniyor. Bilgin olsun diye bir not iletmiş. Ben de sürekli hava durumunu zaten kontrol ediyorum. Yarın biraz yağışlı gösteriyor ama ondan sonraki günlerde hava güzel, inşallah güzel olacak. İstanbul'dan Muhammed istek şarkısını yazmış, mesajını iletmiş. Türkan Kaya, Cilacı İlyas, Cide İlyas Bey köyünden Cengiz Şanlı göndermiş. Mesajını sizlere de güzel bir şarkı armağan ederek devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan

0: afiyet de ye.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutarsın?

0: bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Sütaş Ayran.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: döngüye geçen geçene. Beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Dündaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Daha vakti geldi. Bugün Harbi Kız sizlerle birlikte olamadı. Ben bir saat boyunca gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaştım. Yarın üniversite sınavı var. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Aynı zamanda milli takımımızın maçı var. Bizim için çok önemli gerçekten. Kalbimiz, gönlümüz milli takımımızdan yana. Başarılar diliyorum millilerimize. Pazartesi günü saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz

0: emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş gelişi olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatı.

0: batısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreni.

0: teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Alışveriş gücü. Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Ayran 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Bankam,
9: Tombank, kartım adım. Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kralcılar Kral Popo kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
5: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
6: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde.
7: Kral Pop.
8: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Amililer yarın sabah Dünya Kupası'nda tekrar sahaya çıkıyor. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya karşı 2-0 kaybeden amilli takım cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Clara şehrinde oynanacak. Millilerin San Francisco Bay Area stadyumundaki karşılaşmasını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek. D grubundaki bir diğer mücadele ise bu akşam saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı. Türkiye'nin maçından önce ise C grubunda gece saat 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Evimde divane var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar.

0: bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: 19 Haziran Cuma gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Bu sabah güne 2 CHP'li belediyeye yönelik operasyon haberiyle uyandık. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da bulunduğu 41 kişi gözaltında. Mersin'de ise Silifke Belediyesi'ne yönelik bir operasyon geldi. Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı. Dünden beri dikkatle takip ettiğimiz bir diğer başlıksa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal çarşamba akşamı evinin önünden kaçırılmıştı. Emniyet bu sabah Karaal'ın Tuzla'da atıl bir fabrika alanında bir konteynerde bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Ardından 5 belediye meclis üyesi de istifasını sundu. Tugay sosyal medya hesabından mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin CHP'ye büyük zararlar verdiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte bağımsız olarak görevini sürdüreceğini aktardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerine bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz diye konuştu. Grup Başkanı Özel ise mutlak butlan sonrası sürece dair Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan yani 20 Temmuz'a kadar karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak, bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi. Özel ayrıca yeni parti hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.
5: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
4: Ötesine uzanalım. Amerika ve İran arasındaki mutabakata dair dikkatler bugün İsviçre'de yapılması beklenen görüşmelerdeydi ancak Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in İsviçre ziyareti ertelendi. Resmi imzaların atılacağı toplantı bugün yapılmayacak. Öte yandan Amerika-İran anlaşması İsrail'de büyük bir tepkiye yol açmış durumda. Amerikan New York Times gazetesi İsrail'in rahatsızlık duyduğu maddeleri mercek altına aldı. Anlaşmanın İsrail'de felaket niteliğinde bir teslimiyet olarak görüldüğü vurgulandı. İsrail'in tepkisine ise Amerika Birleşik Devletleri de sessiz kalmıyor. Amerikan Başkanı Trump'ın hedef alınması Washington yönetiminde ciddi rahatsızlığa yol açmışa benziyor. Başkan Yardımcısı Vance bir kez daha İsrail'i uyardı. İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Bu arada İran ve Amerika arasında varılan mutabakat zaptında İsrail'in Lübnan'daki saldırıları durdurmasıyla ilgili de bir madde bulunuyor ancak İsrail bu maddeyi dikkate almamaya devam ediyor. Son 24 saatte Lübnan'ı hedef alan saldırılar arttırıldı. 18 kişi hayatını kaybetti. Yurda dönelim. İstanbul merkezi Beşil'de suç örgütlerine yönelik yeni bir operasyon geldi. 23'ü İstanbul'da 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 avukat da bulunuyor. Erzurum merkezi 4 ilde ise yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. 260 milyon liralık işlem hacmine sahip çetenin 14 üyesi hakkında tutuklama kararı verildi. Ve artık uzun maratonun sonunda sınav gününe saatler kaldı. Yükseköğretim kurumları sınavı yarın başlıyor. İlk gün temel yeterlilik, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu. Yarın temel yeterlilik testi saat 10:15'te başlıyor.

0: olmayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani ondan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerinin yanlarında olması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için de nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi ise pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi de saat 15.45'te başlayacak yine pazar günü. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli olacak. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yığıner, sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da Dünya Kupası'nda yarın sabah oynanacak Türkiye-Paraguay maçı öncesinde meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesini yasakladı. Karar yarınki YKS'de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına alındı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Fenerbahçe teknik direktör seçimini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Bir yıllık sözleşme sunulan Kartal, camiaya şampiyonluk borcu olduğunu söyledi. Sarı lacivertlilerin yeni golcüsü Vedat Muriç de havalimanında Fenerbahçe taraftarı karşıladı. A milli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkıyor. Ay Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da karşılaşacak. Müsabakada El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubundaki maçlarla devam ediyor. D grubunda saat 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubundaysa gece 1'de İskoçya-Fas, saat 3.30'daysa Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
7: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: ETS sizin için seçti.
11: Atadan müzik ziyafeti.
12: Efendim merhabalar, hayırlı cumalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine Atadan selamlar olsun.

0: insan.
1: Ve işte saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tövbeleri kabul eden, şükürden memnun olan, duaları kabul eden, Rahman ve Rahim olan Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Günlerin en güzeli bu güzelim cuma günkü beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Bahar geldi, Şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
1: uzmanı. Hediyenin babası kozmetik ürünleri bu yılda babası.

0: 12 Haziran.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: birlikte bulacaksın.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6

0: kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
6: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
7: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
8: Kral Pop.
9: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
10: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
9: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
10: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: rahmetlinin bu güzel yorumunun hemen ardından bugün sevenlerimizi üçlükten yana bayağı iştahlı gördüm. Hazır gördüm, nazır gördüm. O yüzden onay verdiğim 3 numaradan birisini aradık. İzmir'den Cemalettin'i aradık. Hatta bekliyor Cemalettin. Hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ediyorum Ata abim. Hayırlı cumalar
0: ona,
1: olsun.
0: Onayladım. İlk üçteki üçlüğün ilk mesaj yani sana ait.
1: Evet.
0: Bak, tebrik ediyorum seni. Diğeri kime ait? Bahçeli Evler'den Talat'a ait. Öbürü de Suzan'a ait. Esenler'den Suzan'a ait. Ama senin üçlüğün bugünkü üçlüktür. Nasılsın, iyi misin Cemalettin?
1: Çok teşekkür ederim Ata abim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Çalışıyor musun, görevde misin?
1: Çalışıyorum. İşimdeyim, gücümdeyim.
0: Kolay gelsin. Ne iş yapıyorsun?
1: Kundura imalatı yapıyoruz.
0: Kundura. Kundura evet. Kum doldu. Atmaya kürek yayla. Peki Cemalettin, üçlüğün başladı. Hemen mesajını okuyayım, sözü sana vereyim. İzmir'den Cemalettin, hayırlı yayınlar Ata Baba. Üçlük listem demiş, şarkılarını sıralamış. Kral ailesine sevgi saygılar diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara, bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen.
1: Bu gönlümden geçen şarkıları öncelikle kral ailesine ve çalışma arkadaşlarım Velid Tunç, İsmail Patır ve Şahin Ay'a ve tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.
0: Şimdi
1: üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Duysun o vicdansız, duysun, ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana göz yer.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: San Francisco San Jose'den merhaba. Milli takım Paraguay maçına hem fiziksel hem de mental olarak hazır. Milliler için final maçı. Hem Montella bunun farkında hem de oyuncu grubu. Hatalarından ders çıkardılar. Fiziksel olarak hazır haldeler ve en önemlisi de bu geride kalan bir hafta boyunca o zihinsel yıpranmayı tamamen attılar. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün Montella'nın basın toplantısı vardı. Paraguay maçında rakipten daha çok bizim kendi hazırlığımız, bizim oyunumuz öne çıkacak ifadesi vardı. Bunu belirtelim. Milli takım Paraguay maçına nasıl bir 11 ile çıkacak? Kalede Uğurcan'ı göreceğiz. Dörtlü bir defans attı. Sol bek Ferdi, stoperler Melih ve Abdülkerim sağ bekle değişiklik olacak. İlk maçta Zeki Çelik oynamıştı, bu kez Mert Müldür'ün sahada olmasını bekliyoruz. Önlerinde kaptan Hakan Çalhanoğlu ve İsmail Yüksek. Hücuma destek verecek üçlü orta saha. Sol kanatta Kenan Yıldız, sağ kanatta Yunus Akgün ve 10 numara pozisyonunda Arda Güler'i izleyeceğiz. Montella'nın hücum hattındaki tercihi Kerem Aktürkoğlu şeklinde San Jose'den gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

0: taş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
5: Bu takım bizim, bu heyecan bizim, bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar, siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.

0: afiyetle ye. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Hele güzel İstikbal'le.
3: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Atadan müzik ziyafet.

üçlü tamamladık, reklamlara gittik. Reklamlar sonrası geldi bu harika şarkımız. Verdi Baba şarkısıyla da ilk saatimizi tamamlayalım istiyorum. Hemen diğer mesajlara da bakalım. Ümraniye'den, otosanayiden Murat. Selahattin Özdemir'den diyor.

İzmir'den Kamuran Özkan 16.30 öncesi veya sonrası demiş. Bunu da kayda aldık. İstanbul'dan Ünal 16.30 öncesi. İstanbul'dan Mustafa. Isparta'dan Süleyman Üçlüyüm demiş. Bugünkü hakkımızı kullandık. Avusturya'dan Mecnun. Yalnızlığımıza, yalnızlığıma eşlik ediyorsunuz diyor. Adana Ceyhan'dan selamlar. Berber Gürkan, Gürkan Yıldız. Eş Emine Yıldız ve kızı Melis ve Kurt Kulağı Orhan II. İlköğretim Okulu'nun pırıl pırıl öğrencilerine denmiş. Gölbaşı'ndan Ziyaddin. Hayırlı cumalar demiş, eyvallah. Esenler'den Cihan. Gedikpaşa'dan Süleyman. Sefaköy Gürdallar'dan Mustafa. Mustafa Ok.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. Amirli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkıyor. A Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da mücadele edecek. Karşılaşmada El Salvador'lu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda saat 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas ve saat 3.30'da Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
7: Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden giriş gelişi olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş gelişi olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
8: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Erdem, yakın bir arkadaşımla yolculuktayım demiş. Kartal Dursun, Kadir Tuncer'le berabermiş. Arkadaşı Kadir Tuncer'e. Tekirdağ'dan Ali, Zonguldak'tan Dursun, atölyede çalışırken dinliyorum demiş. Ok Meydanı'ndan Recep. İzmir Karabağlar'dan Elif, ustam Rıdvan abime. Ankara'dan Zeynep Üçlük demişti. Sivaslı Recep Dolmuş, üçlük hazırlamıştı. Adıyamanlı Ali, Adıyaman'dan Ali bir şarkı rica etmiş. Zonguldak'tan Yusuf. Eyvallah. Didim'den İlahan Aydınca'ya selamlar denmiş. Sakarya'dan süpürgeci Hakan Özer selamlar demiş. İzmir'den Vedat 16.30 için diyor. Eşi Bengi, oğulları Berke ve Buğra'ya. Kayseri Develi'den Seyfullah, tüm sevdiklerine. Almanya'dan Haluk 16.30 için demiş. 16.30 için bayağı bir mesaj var. Değerlendirmeyi alacağız hepsini. Ordulu tır sürücüsü Şevki. Ordu Perşembe'nin meşhur tostçusu Selçuk'a. Adana'dan Faruk 16.30 için diyor.

Samsun'da spor forması şirketine çalışan Hakan Çakır kardeşime denmiş. Ali Kemal. Yaşamak ne? İstanbul Kuştepe'den Sincan'da yatmakta olan Yunus Tepeli, Doğukan Acar, Devrim Kartal, Veysel Tarlaya. Ahmet, Burak Kaçar, Zafer Pehlivanoğlu, Fuat kardeşlerime demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Ilgazlı Sevda 16.30 için diyor. Çanakkale Biga'dan Berber Barış müşterilerine. Konya Karatay'dan Mehmet 16.30 için demiş, ne istemiş. Onu da kayda aldık. Samsun'dan Muzaffer Güdeloğlu, aslan kardeşim Yusuf Önen'e.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: İlaç gibi radyo.
4: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Hep tatil
2: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her

0: 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
4: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne istersen ol.
6: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
10: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe en ucuzu bulmak içindir.
11: Akakçe. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
5: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
6: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop
7: adına. Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
8: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre

0: Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
1: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Cengiz Baba'nın bu güzel yorumunun hemen ardından. Şimdiki severimizin isteyene sıra geldi. Samsun Atakum'dan Bilgin. Selamünaleyküm At abi, 16.30 öncesi sonrası Hatice. Doyamıyorum, çalar mısın? Tüm kralcılar Harbi Kıza ve size gelsin. Samsun'dan Bilgin Uzun. Bilgin uzun süredir istiyorum, bugün inşallah kısmet olur demiş. Kısmet oldu, az sonra şarkını dinleyeceksin. Samsun Atakum'dan Bilgin, eyvallah. At abi yayınlar, hayırlı cumalar, 16.30 şarkısı benim olsun demiş. Mersin'den Hülya. Hülya, şarkın geldi, türkün geldi. Keyifle dinle.

sevenimizin de ricasını yerine getirdik. Özellikle az önceki türkümüz Mersin'den Hülya, 18 yaşında kaybettiği kızı için istemiş. Eminim büyük bir hüzünle, gözyaşlarıyla dinlemiştir şarkısını. Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybetmiş kızını. Allah sabırlar versin. Ankara Sincan'dan Mehmet Akman, Ender Çakır abisine ve bizlere. Alanya Cezaevindeki Hasan Burak Oğulcan abilerim, Ahmet Kuru, Atilla Gündoğan, Fırat Karadeniz'e, Ferhat Yağız'a, Emre'ye. Sevila yeğenim, Arabesk Fantezi Dursun Sungur'a. Seher Diyarbakır'dan annesi Feride ve kız kardeşi Damla'ya. İzmir'den Ahmet, 16-30 öncesi için demiş. Didim'den Demiryolu, kampından Yeşilkent Erkan, Atilla Kaya'dan.

Hatay'dan Halil Yurdağal, Azer Bülbül'den Pendik Kaynarca'dan Melek, iş arkadaşı Sivas Kangal'dan Zeynep Kangala, Almanya'dan Kadir Erarslan, eşi Lütfiye Hanım'a, İlhan Gedikli, bugün oğlumun doğum günü diyor, nice yaşlar olsun demiş. Kaan Gedikli'ye oğlunu armağan etmiş şarkılarımızı. Atacığım yaş 45 olmuş diyor İzmir'den Oya, nice yılların olsun inşallah diyelim Oya. Çınar Müslüm Baba'dan demiş. Yakışıklı kardeşim, eyvallah. Ankara Sincan Cezaevindeki kader mahkumu canım kardeşlerim Taha Tahsin Kökverdi ve Furkan Sürer'e denmiş. Balıkesir'den tır şoförü Okan. Morali bozuk olanlara diyor 16.50 şarkısı. Göktürk'ten Yavuz. Eşim Nurşen ve oğlum, canım oğluma diyor. Ankara'dan Şaziye, canından çok sevdiği kızı Sıla'ya. 01 Mami Bergen'den. Sinop Ayancıklar, Ramazan çalış tüm sevenlerine.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com

0: ERE'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe.
6: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Atadan müzik ziyafeti.

0: Basketbolda geçen maçı kazansaydık bugünkü maç şampiyonluk maçımız olacaktı ama Fenerbahçe hakkıyla maçı kazandı ama gene de pes etmedik. Bugün 2-2'ye getirebiliriz belki. Ben de çocukları alıp maça gidiyorum. Basket maçına gidiyoruz. İnşallah kazanırız diyelim. Kazanamasak da bence güzel bir mücadele oldu. Beşiktaş Gey'in adına. Ayrıca sabah 6'da milli takımımızın yanında olacağız. Televizyonun karşısında olacağız. Milli takımımızı destekleyeceğiz, izleyeceğiz. Milli takımımıza da başarılar diliyorum. Beşiktaş'ımıza da başarılar diliyorum. Yakışırdı ve şampiyonluk. Vallahi billahi. Hele geçen maçı kazanmış olsaydık bu maç var ya. 100 bin kişi olsa stat dolardı yani. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 28 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Her şeyi gören, bilen, duyan, duaları kabul eden, tüm kainatın sahibi Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.
2: Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Zor geliyor her güne

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 19 Haziran Cuma, günün sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Megakent İstanbul'un metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta bugün hizmete açıldı. Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a dek ücretsiz olacağını aktardı. Konuşmasının devamında gündemine ana muhalefet partisi CHP'de yaşananları aldı.
5: Bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Şimdi bir tanesi çıkmış. Kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla itham ediyor. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdi. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer becerebiliyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
4: Bu sabahsa güne iki CHP'li belediyeye yönelik operasyon haberiyle uyandık. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldıktan 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal'ın sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Tugay'ın ardından 5 belediye meclis üyesi de istifasını sundu. İsrail dün geceden beri Lübnan'a yoğun bir şekilde saldırılar düzenliyordu. İran bu nedenle Amerika ile İsviçre'de yapacağı görüşmelere heyet göndermemişti. Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha devreye girdi ve Hizbullah'la İsrail saat 16 itibarıyla ateşkeste anlaştıklarını açıkladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı yarın saat 10.15'te temel yeterlilik sınavıyla başlıyor. Sınavdan 15 dakika önce kapılar kapatılacak. Yani saat 10'dan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerinin yanlarında olması gerekiyor. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yığıner sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da Dünya Kupası'nda yarın sabah oynanacak Türkiye-Paraguay maçı öncesi meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesini yasakladı. Karar yarınki YKS'de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına alındı.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
4: Amirli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı, devam mı niteliğinde bir maça çıkıyor. A Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da mücadele ediyor.

0: edecek. Karşılaşmada El Salvador'lu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda saat 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas ve saat 3.30'da Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
7: Kaptan Şener.
8: İlaç gibi rahat.

Sevgili Atay'a teşekkür ettik. Mikrofonumuzu teslim aldık. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le yolculuk ve seyir vaktidir. Takvim yaprakları 19 Haziran 2026 Cuma gününde olduğumuz gösteriyor. Kralcılarımızla birlikte bugün de şarkıları, duyguları paylaşacağız. Günü akşama kavuşturacağız. Sevgili Atay'ın da ifade ettiği gibi hizmet, güzellik sırası bizde diyelim. Sevgili kralcılar, 19'da kanımız burada oluncaya dek şarkılarımız sizler için çalmaya başlasın diyelim. Buyurun efendim, Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmur da yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
5: Bellona, Bellona.
6: Ortadoğu'lar eğitim kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
7: Ortadoğu'lar eğitim kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.

0: %30'a varan indirim Boyner'de. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tablet istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız ne?

0: Nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399.

ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Beklediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Japan Delenno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
6: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
7: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
8: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
9: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
8: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
9: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
10: Kaptan Şener. İlaç gibi.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Amililer yarın sabah Dünya Kupası'nda tekrar sahaya çıkıyor. D grubundaki ilk maçında Avustralya'ya karşı 2-0 kaybeden amilli takım cumartesi sabah 6'da Paraguay ile karşılaşacak. Maç Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde Santa Clara şehrinde oynanacak. Millilerin San Francisco Bay Area stadyumundaki karşılaşmasını El Salvador'dan Ivan Barton yönetecek. D grubundaki bir diğer mücadele ise bu akşam saat 22'de Amerika Birleşik Devletleri Avustralya maçı. Türkiye'nin maçından önce ise C grubunda gece saat 1'de İskoçya-Fas, 3.30'da ise Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

Yolculuğumuz seyrimiz devam ediyor. Kralcılarımızın o güzel mesajları gelmeye başlamıştır. Dillendirmeye gayret gösterelim. Bu arada Ayvalık civarındaydık. Bulunduğumuz alanda bir küçük çaplı orman yangını başladı. İtfaiye ekiplerine haber verdik. İnşallah bir an önce kontrol altına alınır diyelim. Şimdi önümüz yaz. Lütfen canlar, böyle rüzgarlı havalarda bu tip durumlara biraz dikkat edeceğiz. Piknik yapmaya gidebiliriz. Ormanlık alanlara gidebiliriz. Aman ne olur dikkatli olun. Ciğerlerimiz yanmasın. Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız o hazin tabloları tekrar yaşamayalım. Evet, bu hatırlatmayı yapmak boynumuzun borcu. Çünkü bu doğa bizim, bu dünya bizim. Elimizden geldiğince sahip çıkmak ve tabii ki ona iyi bakmak durumundayız ki bize iyi bakabilsin o da. Evet sevgili kralcılar, Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 çift 0 ve Instagram'dan Kral FM Kaptan Şener profilinden sizler de mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Ben de program içerisinde biliyorsunuz elimden geldiğince ve vakit yettiğince sizlerin o güzel mesajlarını dillendirmeye gayret gösteriyorum. Bir bakalım kimler nerelerden takip ediyor ve mesajlarını nerelerden ulaştırmış, hemen aktarmaya çalışalım. Saatler öncesinden yazan güzel yürekler var. Osmaniye'den selamlar kaptan, kolay gelsin, hayırlı yayınlar demiş Rahime Topal. Ve bu sözü sakla diyor. Yedi kat el bile iyiliğini isterken yanında sandıkların saklar sahteliğini. Taş uzaktan gelmez, düşmanı uzakta arama. Sana en büyük yarayı veren ya kan bağındır ya da can bağın demiş. Ben bu durumu şöyle yorumluyorum. Herhalde en zayıf noktalarınızı en yakınlarınız bildiği için, galiba o zayıf noktalardan vurabildikleri için böyle oluyor durum. Keşke olmasa. Tülay Keskin, o da bizleri dinliyormuş, güne söz bırakmış. Eyvallah diyor, ne güzel bir sözdür. Bazen kabulleniş, bazen boş veriş, bazen yol veriş. Ama sonunda hep bir rahatlık.

açtırmış galiba. Su Denaz'da babacığına Balıkesir'den seni çok seviyorum notunu iletmiş. Çok özledim, bizler çok iyiyiz. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol diyor. Eyvallah. Dillendirmeye çalıştık. Efendim ilk mesajlardı. Alemin kralında. Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz devam ediyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Orta Doğulular Eğitim Kurumları, atamızın yolunda tek yol başarı.
5: Orta Doğulular Eğitim Kurumları YKS'de tüm öğrencilere başarılar diler.

İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntı

0: hazırla afiyet de ye.
1: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
5: Telefon istersin, vatanda bulursun.

0: Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada.

0: saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

0: silerim.
1: Şimdi bu güzel şarkıyla isterseniz yavaş yavaş saati sonlandıralım. Yarın biliyorsunuz önemli bir sınav var. Bu anlamda milli maçımızın da olduğu saatlerde böyle birçok açık alanda milli maçı izleyebiliyordunuz ya, etkinlikler iptal ediliyor, bilginiz olsun. Evlatlarımızın sınavlarda konsantrasyonu bozulmasın diyelim. Korna basmamaya dikkat edelim. Gürültülü böyle müzik falan dinlemeyelim. Bütün evlatlarımıza da başarı dileklerimizi iletelim. Saat başı ana haber bülteni, bültenin hemen sonrasında Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Haftanın son resmi iş gününden 19 Haziran Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Mega kent İstanbul'un metro ağı genişliyor. Halkalı Arnavutköy arasındaki son etapta bugün hizmete açıldı. Artık havalimanına hem Gayrettepe'den hem de Halkalı'dan metro ile ulaşılabilecek. Açılışı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a dek ücretsiz olacağını aktardı. Konuşmasının devamında gündemine CHP'de yaşananları alan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politik tribünlerde oynanacak bir şov alanı değildir ifadelerini eleştirdi.
5: Bölgedeki gelişmelere Türkiye merkezli bakmayı bir türlü başaramadılar. Şimdi bir tanesi çıkmış. Kötü siciline bakmadan bizi dış politikada şov yapmakla, tribünlere oynamakla, ülkemizi bölgesel krizlerin mezesi haline getirmekle itham ediyor. Siz birbirinizle koltuk kavgası verirken biz yürüttüğümüz ince diplomasiyle bölgemizdeki çatışmaları dindirmenin kavgasını verdi. Dış politikada bize ders vermek sizin boynunuzu ziyadesiyle aşar. Gidin kapasitenize ve kalibrenize uygun işleri kovalayın. Mesela koltuk kapmaca, salon kapmaca oynayın. Eğer beceremiyorsanız önce şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin.
4: Açılış sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe ofisinde Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabul etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kabul de hazır bulundu. Manşet yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden, çünkü bu sabah iki CHP'li belediyeye yönelik operasyon haberiyle uyandık. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 kişi gözaltına alındı. Mersin'de de Silifke Belediyesi'ne yönelik operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul'da evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldıktan 32 saat sonra bulundu. Elleri kolları bağlı halde Tuzla'daki bir prefabrikte bulunan Karaal'ın sağlık durumu iyi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay CHP'den istifa etti. Ardından 5 belediye meclis üyesi de istifasını sundu. Tugay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada mutlak butlan kararı ve sonrasında yaşanan sürecin partiye büyük zararlar verdiğini söyledi. Bundan sonraki süreçte görevine bağımsız olarak devam edeceğini aktardı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ve milletvekillerine bir mektup gönderdi. Kılıçdaroğlu, siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçmeliyiz diye konuştu. Grup Başkanı Özgür Özel ise mutlak butlan sonrası sürece dair Yargıtay'ın adli yıl kapanmadan, yani 20 Temmuz'a kadar karar vermeme ihtimaline değindi. 40 gün sürecek adli tatilde hiçbir şey yapılmayacak, bu insanların umutlarının kırılabileceği bir dönem olur dedi. Yeni parti hazırlıkları hakkında da bilgi verdi.
6: Her türlü adımı atıp bir partiyi hazır tutup milletin umutlarını kıramam ben. O yüzden bir partiyi hazır tutmak, bir partinin kuruluşu uzun vadeli hazırlığını zaten yapıyoruz.
4: Orta Doğu'ya uzanıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında 60 günlük müzakerenin ne zaman başlayacağı merak edilirken barışı daha olası hale getiren bir haber geldi bugün. İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı. İsrail'de Amerikan Başkanı Trump aleyhine çıkan haberler sonrası Amerika'dan İsrail'e üst düzey bir tepki geldi. Başkan Yardımcısı Vance İsrail'i uyardı. İsrail ulusuna sempati duyan tüm dünyadaki tek devlet başkanı Trump'tır dedi. Yerlerinde olsam tek güçlü müttefikime saldırmazdım diye de ekledi. Yurda dönelim, yargıdan manşetler var. İyi Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. FETÖ operasyonu iddiasıyla 10 kilogram altın 2.375.000 lira, 60

0: $8.000 ve 1900 euroyu dolandırıcılara teslim etti. Zanlı İstanbul'da yakalandı. İstanbul merkezi Beşil'de suç örgütlerine yönelik yeni bir operasyon geldi bugün. 23'ü İstanbul'da 32 şüpheli gözaltına alındı. Bu isimler arasında 3 avukat da bulunuyor. Erzurum merkezi 4 ilde ise yasa dışı bahis operasyonu vardı. 260 milyon liralık işlem hacmine sahip çetenin 14 üyesi tutuklandı. Konya'da define aramak için kaçak kazı yapan iki kişi kuyuda hayatını kaybetti. Definecilerin karbon monoksit gazından zehirlendikleri belirtildi. Ve uzun maratonun sonunda artık sınav günü geldi. 24 saatten az bir süre kaldı. Yükseköğretim kurumları sınavı yarın başlıyor. İlk gün temel yeterlilik, pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu. Yarın temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce de kapılar kapanacak. Yani saat 10'dan sonra gelenler salonlara alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerinin de yanlarında olması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi ise pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil testi de yine pazar günü saat 15.45'te başlayacak. 15 dakika kuralı bu sınavlar için de geçerli. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yığınar, sınav saatlerinde federasyona bağlı tüm şoförlerin zorunlu olmadıkça kornaya basmamaları için karar aldıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da Dünya Kupası'nda yarın sabah oynanacak Türkiye-Paraguay maçı öncesi meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesini yasakladı. Karar yarınki YKS'de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına alındı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Amirli takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı devam mı niteliğinde bir maça çıkıyor. A Yıldızlılar D grubu ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da mücadele edecek. Karşılaşmada El Salvador'lu hakem Ivan Barton düdük çalacak. Dünya Kupası'nda heyecan bugün C ve D grubu maçlarıyla sürüyor. D grubunda saat 22'de Amerika-Avustralya, sabah 6'da Türkiye-Paraguay, C grubunda ise gece 1'de İskoçya-Fas ve saat 3.30'da Brezilya-Haiti karşılaşmaları oynanacak. Fenerbahçe Beko üst üste 3. lig şampiyonluğu için parkeye çıkıyor. Sarı lacivertlilerin Beşiktaş Gey'ine konuk olacağı final serisi 4. maçı saat 20'de başlayacak. Seride Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü bulunuyor. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
6: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yollardaki canlar, hepinize iyi yolculuklar olsun efendim. Çalışan mesaide olan güzel yüreklere iyi mesailer olsun. Görevleri başındaki kahramanlarımıza vukuatsız iyi görevler dileyelim. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Bir nostalji rüzgarı estirerek efendim ikinci saati açtık. Nilüfer'in bu güzel yorumu ve ardından aslında duruşuyla böyle hepimize çok örnek nitelikte bir sanatçımız da Fatih Erkoç'la devam edeceğiz. Müzisyenliği, o güzel duruşu, yorumlarıyla birçok şarkısı hafızalarımızda böyle kazınmış vaziyettedir. İşte o güzel yüreği ağırlayalım, ikinci saati açmış olalım. Avuç içi kadar mutluluk bugünlerde herkese yetmiyor belki ama o günlerde çok güzel anlatmış. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saate hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bu takım bizim. Bu heyecan bizim. Bu çocuklar bizim. Haydi bizim çocuklar. Siz sahada, tüm Türkiye omuz omuza, tek yürek arkanızda. Milli takımlar ana sponsoru Vakıfbank, bizim çocuklara kupa yolunda başarılar diler. Vakıfbank, daima seninle, daima bizim çocuklarla.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
5: uzmanı. Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
4: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
5: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.

0: afiyet de ye.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
3: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
5: Tablet deyince vatan.

0: Selfies.
1: Japan Dile Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı

0: Kılıçdaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Sizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
5: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk.
6: Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
7: Kral Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
8: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
7: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz Kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
8: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm Kralcılara teşekkürler.
9: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
10: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi.

Yolculuk ve Seyir'de ikinci saatin o güzel mesajları kimler dinliyor? Hemen selamlamaya devam edelim bakalım. Kasap Burhan Özkan selam olsun, hayırlı işlerin olsun abim demiş. Eyvallah, yüreğine sağlık diyelim. Kuşadası Davutlar'dan takipteymiş, şarkı eşim ve çocuklarıma armağan olsun diyor. Armağan ettik bile sevgili Burhan. Hülya Hanım takipteydi, selamlar hayırlı cumalar demiş. Yüreğinize sağlık, teşekkür ediyorum. Leyla Hanım geçmiş olsun dilekleri.

Güzel bir hafta sonu diliyorum sana ve sevdiklerine. Türküler, şarkılar senden gelsin. Şifa olsun, ruhum dinlensin diyor. Çok sıcak Hollanda'dan sevgiler, selamlar demiş. Eyvallah, selam olsun diyelim. Serkan Kök Yıldırım, o da aptalım dinlemedeyim. Adana'dan çok selamlar, şarkılar Rahime'ye gelsin demiş. Selamlarımı söylüyorum diyor. Turgay Varol takipteymiş. Kaptan kolay gelsin, selamlar olsun. Hayırlı hafta sonları diliyorum demiş o da. Durdan Hanım, hoş geldin, sefalar getirdin Can Kaptan. Çok güzel, huzurlu, keyifli bir hafta sonu diliyorum. Bir de nacizane şunu eklemek isterim ki bizi her gün burada birleştiren senin o pozitifliğin, samimiyetin, içtenliğindir. O nedenle her gün bıkmadan, usanmadan seninleyiz güzel insan. Çok sıcak bir Hollanda'dan selamlar, sevgiler demiş. Sağ olun efendim. Bizden de selam olsun diyelim. İyi hissettirebiliyorsak ne mutlu bizlere. Beyhan Latife Hanım takipte. Mehmet Çeleboğlu'nu görüyorum. Mehmet Ali kardeşim, Filiz Kıtay, Nuran Hanım. Muhterem ablamız yine bizleri dinliyordu. Pelin Turna var. Adana'dan Münevver Hanım bizleri dinliyormuş. Kayseri Develi'den Seyfullah selam olsun. Askerdeki oğlu Talibe demişti. Hayırlı tezkereler diyelim. Gamze, Adana'dan yine bizleri takip eden yüreklerdendi. L tipi kapalı ceza infaz kurumunda bulunan eşim Serkan delikanlı için diyordu. İzmir'den personel servis şoförüyüm demiş Levent Dayko 45. 1992 yılından bu yana kral dinlerim diyor. Kralcıyız demiş, eyvallah. Ve ismini sayamadığım nice canlar. Her birinize çok teşekkür ediyorum bu güzel mesajlar için. Alemin kralında şarkıları paylaşmaya devam edelim. Kaptan Şener'le müzik yolculuğundasınız.

artık. Ne olur susturun, susturun artık. Dinlemek istemem, durdurun artık.

0: çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek istemem, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık. Ne olur durdurun artık. Çalmayın artık.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
4: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru
5: hava uzmanı. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
8: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
12: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne yat istersen.
13: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Sen ne istersen ol.
15: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. Nescafe. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
16: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her

0: 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
1: Emlak katılım, tasarruf, finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım, tasarruf, finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: Doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İlaç gibi radyo.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

Ve sevgili kralcılar, yavaş yavaş artık programı noktalayacağız. Kaan'ımıza mikrofonu teslim edeceğiz. Bu arada yarın biliyorsunuz sabah saat 6'da D grubu ikinci maçında Türkiye Paraguay ile karşı karşıya geliyor. Şimdiden millilerimize başarı dileklerimizi iletelim. Aynı zamanda YKS sınavı var. İçişleri Bakanlığı meydanlarda, toplu alanlarda maç izlenmesini yasaklamış durumda, bilginiz olsun. Tabii bir de böyle araçlarda yüksek sesle müzik dinlemeyelim, korna basmayalım. Evlatlarımız inşallah sınavlarından güzel sonuçlar elde etsinler diyelim. Başarı dileklerimizi iletelim. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Yarın hafta sonu seyrinde yine buluşmak, paylaşmak temennisiyle mikrofonumuzu sevgili Kaan'ımıza teslim ediyoruz. Bugün de program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
0: Vava Cars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Net gündem.
4: 19 Haziran Cuma akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalında günün manşeti İstanbul'dan. Megakent'te bugün Halkalı Arnavutköy metro hattı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Cumhurbaşkanı Halkalı İstanbul Havalimanı metrosunun 31 Temmuz'a dek ücretsiz olacağını bildirdi. İstanbul'un trafik başta olmak üzere sorunlar yumağı altında ezilmesine izin vermeyeceğiz diye de konuştu Cumhurbaşkanı. Devamında gündemine ana muhalefet partisinde yaşananları aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dış politika tribünlere oynanacak bir şov alanı değildir ifadelerini eleştirdi. Dış politikada bize ders vermek sizin boyunuzu ziyadesiyle aşar. Siz bilgi, birikim, liyakat gerektiren zor konularla uğraşmayın dedi. Becerebiliyorsanız şaibesiz bir kurultay yapmayı öğrenin diye de ekledi. İsrail ve Hizbullah ateşkes için anlaştı. Manşet TRT Haber'den. Amerikalı üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına verdiği demeçte İsrail ve Hizbullah'ın bugün yerel saatle 16'da başlayan bir ateşkes konusunda anlaştığını aktardı. İsrailli bir yetkili ise Hizbullah'la yeni ateşkesin devreye girdiğini kaydetti. Ancak İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeden çekilmeyeceğini ve herhangi bir saldırı durumunda karşılık vereceklerini ileri sürdü. Devamında da Lübnan, Yukarı Nebatiye, Atşit ve Şevkin beldeleri hava saldırısıyla hedef alındı. Habertürk'ün manşeti ise milletvekili de dolandırıldı. Kendisini polis olarak tanıtıp İyi Parti Mersin milletvekili Burhanettin Kocamaz'ın yaklaşık 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar ve 1900 eurosunu alan şüpheli İstanbul'da yakalandı. Zanlının kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıttığı anlaşıldı. Kocamaz'ın kimliğinin FETÖ operasyonlarından birinde ortaya çıktığı yalanıyla kandırdığı bildirildi. Net gündemde sözcüye uzanıyoruz. Manşet, AK Partililerin tembelliği Selma'nın hayallerini yıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında imzalanan ve Türkiye tarafından Suudi Arabistan'a birçok ticari imtiyaz tanıyan anlaşma, AK Partili milletvekillerinin meclise eksik katılımının ortaya çıkmasının ardından Meclis Genel Kurulu'ndan geçmedi. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, yaşananlara ilişkin Türkiye'nin kaybedeceği, sadece Suudi Arabistan'ın kazanacağı bu anlaşmanın reddedilmesi Türkiye açısından büyük bir kazanım olmuştur, dedi. Anadolu Ajansı'nda ise spordan bir manşet, A Milli Takım 2026 Dünya Kupası D grubunda tamam mı, devam mı niteliğinde bir maça çıkacak, artık saatler var. Ay Yıldızlılar D grubundaki ikinci karşılaşmasında Paraguay'la sabah saat 6'da karşılaşacak. Müsabakada El Salvador'la hakem Ivan Barton düdük çalacak. Net gündemde haftanın kapanışını bir uyarıyla yapıyoruz. Yükseköğretim Kurumları sınavı yarın temel yeterlilik testiyle başlıyor. Pazar günü de alan yeterlilik ve yabancı dil sınavları yapılacak. Sınava 2,5 milyona yakın aday başvurdu. Yarın temel yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapanacak. Yani saat 10'dan sonra gelenler salona alınmayacak. Adayların sınava gelirken sınav giriş belgeleriyle fotoğraflı kimliklerinin yanlarında olması gerekiyor. Kimliklerini kaybedenler için de nüfus müdürlükleri açık olacak. Alan yeterlilik testi ise pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Yabancı dil testi de saat 15.45'te yine başlayacak. 15 dakika kuralı bu iki sınav için de geçerli. İçişleri Bakanlığı da Dünya Kupası'nda yarın sabah oynanacak Türkiye

0: Paraguay maçı öncesi meydanlarda ve toplu alanlarda maç izlenmesini yasakladı. Kararın yarınki EKS'de öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına alındığı açıklandı. Kral ailesi olarak bizler de sürücülerimize özellikle sınav saatlerinde korna kullanırken hassas davranmalarını hatırlatır, sınava girecek tüm üniversite adaylarına başarılar dileriz. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik. Otopratik.
3: Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi ülke genelinde sıcaklıklar değişmiyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik. Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

kaptanımıza teşekkür edelim. İzmir'e selamlar, sevgiler gönderelim. İzmir'den mikrofonu devraldık. Sevgili kaptan Şener'imizi uğurladık. Saatler 21'i gösteren dek alemin kralında kralcılarımıza ulaşmaya devam edeceğiz. Benden hemen sonra sevgili nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. 19 Haziran günlerden cuma. Güzel, keyifli, sağlıklı bir cuma akşamı diliyorum kralcılarımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: DS Damat'ta ilk ilham kaynağınıza bir hediye sizden, bir hediye bizden. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: DS Damat.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.

bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
3: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pilot garaj oto ekspertiz.
4: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürün...

0: Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
6: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira.

0: Perçiz.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
0: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot garaj oto
2: ekspertiz. Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.
3: İlaç gibi radyo.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
7: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
8: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop adına.
9: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun. Sizlerle yoldayız, sizlerle yürüyoruz. Kral
10: Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
11: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
10: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
11: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1962'de Şili'de düzenlenen Dünya Kupası fazlasıyla sert geçti. Şili ve İtalya arasındaki sert maç sonrası Şili'deki birçok dükkana İtalyanlar giremez ifadeleri asıldı. Kupadaki ilk 12 maçta 37 futbolcu sakatlandı. Brezilya'nın yıldız futbolcusu Pele, ikinci maçında sakatlandı ve kupaya

veda etti. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. Kral efendim. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

Şöyle yaslanın koltuklarınıza, birbirinden değerli sanatçıların şarkılarına yer vermeye devam ederken alemin kralında, Kral FM'de, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda birlikteliğimize tabii ki devam edelim. Evlerinde, iş yerlerinde ve an itibariyle trafikte seyir halinde bulunan tüm sürücülerimize armağan olacak şarkılar. Seyir halinde bulunan sürücülerimize aman dikkat diyelim, lütfen trafik kurallarını da ihlal etmeyiniz. Bir hatırlatma, bu hafta sonu 20 ve 21 Haziran yurt genelinde yüksek öğretim kurumlar sınavı var, YKS var. Sınava 2 milyon 500 bine yakın aday gelecek. Dün hatırlatmıştık, 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te YKS'nin birinci oturumu olan temel yeterlilik testi yapılacak. 21 Haziran Pazar günü ise saat yine 10.15'te YKS'nin ikinci oturumu olan alan yeterlilik testi ve

15.45'te ise üçüncü oturum, yani yabancı dil testi yapılacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sınava girecek olan herkese de başarılar dileklerimizi iletelim. İnşallah istediğiniz şekilde sınav sonuçlanır diyelim. Birazdan Kral FM'e nasıl ulaşacağınızı hatırlatacağız. WhatsApp numaramızı, bu arada WhatsApp'tan gelen mesajları da tabii ki okuyup bu şarkıları hep birlikte paylaşacağız.

0: Radyo. Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tivibu.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanları.

0: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
1: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: afiyetle ye.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
7: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar

0: oluşan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Braun Series 5 52B16/0 ise ıslak ve kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly.

0: haberlerimizde.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.

İstanbul'dan sevgili Orhan diyor ki seyir halinde seni dinliyorum. Şu an Gazi Osman Paşa'dayım. Sıradaki şarkıyı sadece bana ve aileme armağan ediyorum diyor. Seyir

yolda bulunan sürücülerimize hediye edelim şarkıyı. Hatice, Hatice inşallah diyelim. Bir atıfta bulunmuş, biliyorsunuz yarın sabah milli takımımızın Dünya Kupası maçı var Paraguay'la. Saat 06'yı gösterdiğinde Türkiye sahaya çıkıyor. Dünya Kupası'nda başarılar dileklerimizi tabii ki iletmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada D grubu ikinci maçlarında Türkiye ile Paraguay, San Francisco Bay Area stadında yarın sabah 06'da karşı karşıya gelecek. Kalbimiz, gönlümüz milli takımımızda olacak. WhatsApp numaramızı söyleyelim: 0532 703 92 00, 0532 703 92 00. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kralcılarımız ulaşabilirler.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı

0: sanayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale-Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul-Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

gitsin. Kim kaldı ki yanımda? Şimdi sen kalacaksın. Terk et.

0: ülkem, terk et beni, sen de terk et, terk et hadi beni şimdi, terk et, terk et beni, sen de terk et, ne olursun terk et.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

0: Sını sunar.
1: Hava soğuyor, yağmurda yer yer kuvvetli. Marmara'da kuvvetli Poyraz'la hissedilen sıcaklık 19 dereceye indi. Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Adana ve Osmaniye'nin batısında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar İç Ege Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Sel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran

0: pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 katmille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopenfly Diamond Visa kullanın, tam 10 katmil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopenfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
4: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
9: MediaMarkt.
10: Ayran diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
11: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Kılıçdaroğlu benim peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kralcılar Kral Pop'u kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
4: Kral Pop Radyo biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
5: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
6: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
7: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
6: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
7: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Artık programın son saatindeyiz. Saat 21'i gösterindeki Alemin Kralı'nda kralcılarımızla unutulmayan şarkıları buluşturmaya devam ediyoruz. Bu bölüm içerisinde 1990'lı yıllara damgasını vuran şarkılara eşlik etmek isterim. Umut ediyorum ki sizler de dinlemiş olduğunuz ortamlarda aynı güzelliği yaşıyorsunuzdur. Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerimizi unutmayalım, çalışanları unutmayalım, evlerinde bizleri ağırlayan kralcılarımızı unutmayalım ve yurt dışında dinleyenlerimiz var. Necla Hanım, Fransa'ya selamlar, sevgiler. Kırşehir'de bulunan ailesi için rica etmiş şarkıyı. Hemen sonrasında Avusturya'dan sevgili Meral Hanım'a armağan olacak şarkı. Meral Hanım da biricik çocuklarına armağan etti. Alt fonda duymuş olduğunuz gibi Cengiz Kurtoğlu'nun çok sevilen ve beğenilen şarkılarından bir tanesine yer vereceğiz. O yarin aklımda gözleri kaldı. Şöyle etrafı rahatsız etmeden bir kademe yükseltelim radyolarımıza sesini ve bu güzel şarkılara hep birlikte eşlik edelim.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Ve geldik veda faslına. Benden hemen sonra nöbetçi Erdem mikrofon başında olacak. Sevgili Erdem'imize de kolaylıklar diliyorum. Bu saati özellikle 90'lı yıllara damgasını vuran şarkılarla devam ettirdik ve nihayete de erdiriyoruz. Umarım keyifli bir akşamdı. Arabesk fantazi müziğinin en güçlü sesleri alemin kralında kralcılarımızla buluştu. Hemen bir hatırlatma, biliyorsunuz ki Türkiye'nin rakipsiz en çok dinlenen radyosu Kral FM ilk sırada. Kralcılarımızdan özellikle istemiştik Kral Pop Radyo, yani kardeş radyomuzu da muhakkak ikinci kanalınıza kaydedin, dinleyin ve muhakkak dinlettirin diye sağ olsun teveccüh gösterdi kralcılarımız ve Kral Pop Radyo'yu Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu konumuna getirdi. Sağ olsunlar, var olsunlar. Buradan Kral Pop Radyo çalışanlarına da sevgilerimizi gönderelim ve mikrofonu sevgili nöbetçi Erdem'e devredelim. Erdemciğim, mikrofon sende.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara Kırıkkale yolunun 6 ile 9. kilometreleri arasında Kırıkkale Ankara istikametinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor. İstanbul Çorlu yolunun 32 ile 33. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Kayseri Pınarbaşı yolunun 24 ile 29. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem. Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Hayırlı akşamlar dileklerimizi ileterek programımıza başlayalım. Sevgili kardeşim Kaan'a teşekkürlerimi iletiyorum yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı. İnşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar 2 saat boyunca bu güzel akşamda benimle birlikte devam edecek. Akşamınızı daha da keyifli, daha da güzel hale getirmeye çalışacağız. Sevgili üstadımız Şakir Askan'a buradan bir kez daha selamlarımızı iletelim. Akşamları bazen sana denk geliyorum Erdem demişti. İnşallah bu akşam radyosunun başındadır büyük usta, büyük kral. Evet dostlar, keyifli güzel bir akşam olması dilekleriyle cuma akşamları kral konserler tadında her sanatçımızdan iki şarkı sizlerle paylaşacağız saat 23'e kadar. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz.

Ersin Murat'a, dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına, kurulsa ne yazar, kurulmasa ne. Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne.

0: Bizlerin çağrılarına sizler cevap verdiniz ve iki numaraya Kral Pop Radyo'yu almış oldunuz ve başarı aslında hepimizin.
1: Bir numarada biz varsak iki numaraya da mutlaka Kral Pop'u kaydedin dedik ve Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduk. Kral Pop Radyo sizin desteğinizle beraber Türkiye'nin en çok dinlenen pop radyosu olmayı başardı.
2: Kral Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
3: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
2: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
3: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

0: Yücel kardeşim yine ekibi toplamış. Taner mi var bugün? Evet. Taner Yalçın'ın selamı varmış. Eyvallah. Peki sevgili Yücel kardeşime selamlarımı iletiyorum. Yücel sen iyiden iyiye kralcı oldun yani. Bayağı Kral FM artık hayatının önemli parçalarından biri haline geldi gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Doğru mudur değil midir ama. Peki sevgili Ali abi de radyosunun başında. Ona da selamlarımı iletiyorum. Hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Orhan Baba yağmur olsan bir damla bile yağmazsın ki diyelim.
1: Nöbetçi Erdem, Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

Evet, milli takımımız sabah 06'da önemli bir karşılaşmaya çıkacak. Yani bundan sonraki akışımızı, gruptaki durumumuzu belirleyecek bir maç olacak. Bakalım nasıl bir skor söz konusu olacak hep beraber. Heyecanla skoru bekliyoruz ama herhalde toplu halde izlenme YKS'den bir sınavdan dolayı yasaklanmış gibi bir yazı okudum. Tam net bilmiyorum ama ve valilikler tarafından bir sınav var herhalde. O yüzden toplu izlenme durumu olmayacak galiba yarın için. Yine grubumuzun önemli bir maçı saat 22'de Avustralya-Amerika maçı. O da bizim için önemli, bizim grubun akışı için önemli. Yani ne olacak, ne bitecek, buradan bilmiyorum. Amerika mı çıkacak, Avustralya, çünkü ikisinde 3 puan olduğu için birinden birinin takılması lazım. Bakalım nasıl bir sonuç, nasıl bir skor, onu göreceğiz. Sabah da milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir skor. Sevgili Ergün kardeşim, Abdülkadir ve Rukiye ile birlikte güzel bir ortamda bizlere kulak vermişler. Ergün'e ve ortama selam olsun.

gömdüm içime, sen de sakla toprağa. Atilla Kaya'nın da seslendirdiği efsane bir şarkı. Hep söylüyorum, ablalar da ayrı bir efsane. Onların da yani derinlemesine baktığınız zaman ses renkleri, okuyuşları hepsinin birbirinden farklı. Yani Esengül başka bir ekol, Bergen başka bir ekol, Kamuran Akkor başka bir ekol, Mine Koşan başka bir ekol, Tüdanya başka. Hiçbirinin sesi, hiçbirinin okuyuşu birbirine benzemiyor. Ama şunu özellikle belirtmek lazım ki hepsinin de bıraktığı bir tat, şarkılarda bir lezzet, bir okuyuş, bir üslup, bir tavır, eli öpülesi bir ahenk var yani.

0: bir gecede kesin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime, sensiz yaşayamam sözün geliyor.
1: Biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu olduğu Kral Pop Radyo.
2: Zirvenin sahibi belli Kral FM ama yanı başımızda da kardeş radyomuzun olması da bizim için gurur verici bir olay.
3: Kral Pop Radyo'da zirvede olmaya devam edecek. Başarılar diliyorum Kral Pop Radyo.
4: Kral Pop adına ikinci radyo olarak seçtiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sizler de yoldayız, sizler de yürüyoruz. Kral
5: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
6: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
5: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
6: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

utan. Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar Resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm

0: babayı ve Ferdi babayı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, damar, full damar. Nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

hata bende. Bu şarkıda bir cümle var ki yıllardır bu şarkıyı ben 90'larda falan dinlemiştim ilk olarak. Bir kasetçinin önünden geçiyordum. Kasetçi de bu şarkı çalıyor. Eskiden böyle bir şey vardı. Şimdi genç kardeşlerimize onu anlatmak zordur. Kasetin reklamı böyle yapılıyordu. Tabii o nananananın bağlamaları duyunca ben hemen Orhan Baba olduğunu anladım. Direkt dükkanın önünde durdum. Şu söz, ben 30 yıl geçmiş, 30 küsür yıl geçmiş, hala da daha idrak edebilmiş ve çözebilmiş değilim. Diyor ki, sen attın bu kördüğümü, çare sende, bende değil diyor ya. Bu nasıl bir sözdür ya? Yani bu bayağı sosyolojide, ana bilim dalında okutulması gereken bir söz yani. Sen attın bu kördüğümü diyor. Yani beni kendine aşık ettin ve ben bu aşktan çıkamıyorum. Çare de sende diyor. Ben de gidiyorum. Allah'a emanet ol.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kardeş radyomuzu da Kral FM'in yanına zirveye oturttular. Teşekkürler.
1: Kral Pop Radyo'yu biliyorsunuz Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu oldu.
2: Ve pop müziğinin de şampiyonu Kral Pop'u tebrik ediyorum. Kardeş radyomuz ikinci sıraya yerleşmiş reytinglerde. Kral
3: Pop. Kralcılar pop müzikte seçimini yaptı.
4: İkinci tercihlerini Kral Pop Radyo'dan yana kullandı.
3: Radyo mecrasının tek ve resmi araştırması Mayıs ayı verilerine göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmaya devam ederken siz kralcıların sayesinde Kral FM'in ardından en çok dinlenen ikinci radyo oldu.
4: İkinci kanalını Kral Pop Radyo'ya ayarlayarak Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm kralcılara teşekkürler.

Evet, gece yolculuğumuza güzel şarkılarla başladık. Yine güzel şarkılarımızla yol almaya devam edeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Adana'dan sevgili Muhammed'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Diyarbakır'da seni Gülbahar teyzem dinliyor ve sizleri çok seviyor demiş, eksik olmasın. Gülbahar teyzemize bizden de selam olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Bu arada sesli mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Birazdan sesli mesajlarınızı da paylaşacağız. Öncesinde bir kez daha ricamız olsun kralcılarımızdan, sesli mesaj gönderirken, seslerinizi kaydederken alttaki müzik sesini kapalı tutarsanız sesleriniz bizlere net bir şekilde ulaşır. Bizler de bu şekilde göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den kralcılarımızla, aynı zamanda sevdiklerinizle 02'ye kadar paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra şöyle birkaç mesajı daha değerlendirelim. Kadiran abim iyi yayınlar. Çanakkale Biga'dan uzun yol kaptanı Samet ben. Bu gece de Düzce Biga arası dinlemedeyim. Bir taraftan seyir halindeyim, diğer taraftan da seni dinliyorum demiş. Kaptanımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. İstanbul'dan Hayat'a selam olsun. Yine Sincan'dan gelen bir mesajımız var. Taner, şu anda seni arkadaşlarla dinliyoruz demiş. Evet, yoğun mesajlar. Birazdan devam edeceğiz. Öncesinde güzel bir şarkı.

0: Kadiran abi iyi geceler demiş İrem. Şu anda Çanakkale'den bizleri dinlemekte. Kandıra'ya, Aytekin'e selam olsun. Onu çok sevdiğimi söylersen sevinirim. Özellikle sıradaki şarkı ona armağanım olsun diyor. İnşallah Aytekin de sevgili kralcımızın bu mesajına kulak veriyordur. Balıkesir Dursun Bey'den Arif Öz'den gelen bir mesajımız var. O da Halil ve Nafiz'le birlikte bizleri dinlemekte. Kadiran abi selamlar diyor Ankara'dan Cihan Karabacak. Özellikle canım Aslan abim Emrah'a, arkadaşı Semih'e ve Zarif'e gelsin diyor. Adapazarı'ndan gelen bir mesajımız var. Kader Ertin, şu anda seni dinlemekte olan eşim Süleyman Ertin'e sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Evet, devam edelim, şöyle birkaç mesaj daha değerlendirelim. Serdar Karabay'dan gelen bir mesajımız var. Abileri Halil ve Bozkurt'la, Talip ve Erçin'le birlikte bizleri dinlemekteler. Oldukça karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Hem sevgili Serdar hem yanında bulunan arkadaşlarına, abilerine selam olsun diyelim. Yine Çanakkale'den bir mesajımız var. Şerife, şu anda seni dinleyen eşim Erdinç için gelsin diyor. İzmir Tire'ye selam olsun. Mustafa Gözde ile beraber seni dinliyoruz demişler. Özellikle eşime ve kızım Ecrin Duru'ya gelsin diyor. Uşağı selam olsun Çetin'e. Şeyma Sivas'tan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kadınan abi seni dinliyorum demiş Gaziantep'ten Cemal. Son bir mesaj. Annem Munis'e, kızım Azra'ya gelsin. Sıradaki şarkı onları çok seviyorum diye de not düşmüş. İstanbul Üsküdar'dan sevgili Nil.
1: İlaç gibi radyo.

0: hepinize başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Tüm anne babalara, ebeveynlere de kolaylıklar dileyelim. Aman dikkatli olalım okul önlerinde. Mümkünse daha doğrusu sınav saatlerinde böyle yüksek sesli araçlarımızda müzik dinlemeyelim. Kornalara basmayalım. Öğrencilerimizin dikkatini dağıtacak bir davranışta bulunmayalım ki onlar da sınav sorularına konsantre olabilsinler ve inşallah güzel neticeler alabilsinler. Temennimiz bu yönde. Tekrar başarılar diliyoruz. Sınava girecek olan tüm öğrenci kardeşlerimize. Bunun haricinde sabah saatlerinde A Milli Futbol takımımızın da maçı var. Heyecanlıyız. Başarılar diliyoruz A Milli Futbol takımımıza da. İnşallah güzel bir neticeyle hepimizi sevindirecekler. Temennimiz bu yönde. İnanıyoruz buna. Gönlümüz, dualarımız A Milli Futbol takımımızla. Ordu'dan gelen bir mesaj var. Yeşim şu anda eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Ankara'dan Kamil'den gelen bir mesajla devam edelim. Öncelikle bütün Kral FM dinleyicilerine ve can kardeşim Eren Aslantaş'a, aynı zamanda İbrahim'e çok selamlarımı gönderiyorum diyor. Onlar için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. İyi geceler Kadirhan, Samsun Bafra'dan tüm şoför camiasına, arkadaşlara hayırlı yolculuklar, kazasız ve belasız seyirler diliyorum. Özellikle tır şoförlerine demiş. İran hattında seyahat eden şoförlere Güllü'den bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Tam mesaja da denk geldi. Güllü'den güzel bir şarkımız var sırada. Konya'dan Tuncay Karatepe yine Almanya'daki sevdiğime gelsin diyor. Kadirhan abi ailecek sizleri dinliyoruz demiş. Eksik olmasın. İstanbul'dan Hayat'a sıradaki şarkıyı armağan edelim. Bu arada sesli mesajlar da yoğun. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kadirhan abi, hayırlı yayınlar. Burhan ben, Sakarya'dan. Tır şoförüyüm abi, şu an Bismillah dedik, marşımıza bastık. Edirne istikametindeyim. Her zamanki gibi seni kral dinliyoruz abi. Sıradaki parça yolda olan bütün meslektaşlarıma, kralcılara ve sana gelsin abi. Hayırlı yayınlar, kendine iyi bak.
2: Kadirhan

0: Bu arada Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Cem Yasinoğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Şu anda bizleri Almanya'dan takip etmekte. Özellikle anneme, eşim Nurcan'a ve arkadaşım Levent'e ve eşine gelsin diyor. Selam olsun hem ona hem gurbette olan tüm kralcılarımıza. Sertaç Engür şu anda yolda olan kralcılarımızdan selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Sevgili Özlem'den gelen bir mesajımız var. Özlem normalde bizleri Almanya'da takip ediyordu. Ama yazlık izni için ülkemizde şu anda bayağı da yer dolaştım diyor. Hatay, Malatya, şimdi de Samsun'da yolda seni dinliyorum demiş. Özlem'e selam gönderelim. Yol açık olsun bu arada. Özlem'e ve tüm sevdiklerine de sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz ama öncesine Diyarbakır'dan gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Songül, iyi geceler Kadirhan demiş. Yarın sınava girecek olan artık bugün dememiz gerekiyor. Gençlere, başta yeğenim Cemre'ye başarılar dilerim. Allah yardımcıları olsun demiş. Amin diyelim. Tüm sınava girecek olan öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Kadirhan, kolay gelsin Dilek. Eşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Fatsa'dan Sibel Yılmaz Kurt'tan gelen bir mesajımız var. O da yarın sınava girecek olan yeğenim Şeyda Turcan ve annesi Hacer'e armağan ediyorum diyor. Bursa'dan Büşra Evri Gündeş'ten bir şarkı istemiş. Yine Gamze'den gelen bir mesajımız var. Şu anda Adana'dan bizleri dinlemekte. Özellikle Serkan için bir şarkı istiyorum diyor. Mehmet Akbayrak, Karabük'te seni dinleyen Ahmet'e sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. Yine Samsun Atakum'dan Sezgin'den gelen bir mesaj. Kızım İrem, aynı zamanda tüm sevdiklerime gelsin. Amirli futbol takımımıza başarılar dilemiş. Rize'den selam göndermiş sevgili kralcımız. Çok ama çok sevdiğime gelsin diyor Serap. Kuşadası'ndan İbrahim'den gelen bir mesajımız var. O da Coşkun ve Emre ile beraber bizleri dinlemekte. Son bir mesaj. Ferdi Baba'dan da bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan abi demiş Asım. Yine Samsun'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan sözümüz olsun. Birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Öncesinde Hakan Taşıyan alemin kralında olacak.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Kayseri'den sevgili Meltem'den gelen bir mesajımız var. Özellikle kardeşim Aleyna içinde bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan demiş. İyi geceler Kadirhan abi, şu an otobüsümüzle Antalya'ya seyahat ediyoruz. Otobüsümdeki kaptan arkadaşım Mehmet abime ve tüm yolculara sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Gökhan Ceviz, hem onlara hem yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar dileyelim. Ankara'dan seni dinliyorum Kadirhan, Engin ben diyor. Yine Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Bursa'dayım, gece vardiyasında çalışıyorum. Sıradaki şarkı Oğuzhan abime armağan edersen mutlu olurum demiş. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edeceğiz ama devam edelim mesajlarımıza. Aytekin Kocaeli Kandıra'dan selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. Belçika'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan diyor. Beringen şehrinden Önder Kaya, şu anda seni eşim Ermin ve sevgili kızım Dirara ile birlikte terasta oturarak dinliyoruz. Kral FM'e selamlarımızı iletiyoruz demişler. Bizden de onlara selam olsun. Bursa'dan Ramazan, şu anda serviste Emir abiyle seni dinlemekteyiz diyor. Necdet Şimşek, Almanya'dan mesaj gönderen kralcılarımızdan. Özellikle eşim Filiz'e aynı zamanda rüyaya gelsin. Almanya'dan Türkiye'ye doğru yola çıktık demiş. Onlar da artık uzun yol kaptanlarımız gibi, gurbetçilerimiz de uzun yolda bize dinlemekteler. Onlara da selam olsun. Yaz tatilleri başladı. Yolda olan tüm gurbetçilerimize de selam olsun. Hem onlara hem yolda olan tüm kaptanlarımıza hayırlı yolculuklar dileyip beraberinde de ricamız olsun. Aman trafik kurallarına uyarak, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Şarkımıza geçmeden önce az evvel söz vermiştim Instagram hesabım üzerinden yazan kralcılarımıza. Hasan Dinek şu anda bizleri nöbette dinlemekte. Serkan kardeşim ve Fatih kardeşim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Bu arada Muğla'dan ulaştırmışlar bu mesajı bizlere. Diyarbakır'dan İknur'dan gelen bir mesajımız var. İknur Sayan da her zaman yine seni dinliyoruz demiş. Sezen Aksu'dan bir şarkı istiyor. Burçin'den bir mesaj. İstanbul'dan sıradaki şarkıyı yengeme ve abime armağan ediyoruz. Şu anda seni dinliyoruz demiş hep beraber. Seher'e de selamlarımızı iletelim Sivas'tan. Eşime gelsin. Hastanede yatıyor eşim diyor. Acil şifalar dileyelim. Hem onlara hem de hasta olan tüm kralcılarımıza. Naciye Çok Yılmaz ablamıza da selam olsun. Kadirhan seni dinliyorum, benim için de bir şarkı demiş. Bu arada Instagram hesabım bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Evet, Üsküdar'dan çok sevdiğim değerli abim Murat Gök. Salacaklı Murat Gök de şu anda seyir halindeyim. Kadir Han Harbiye'den Üsküdar'a doğru yoldaydık. Üsküdar'a yaklaştık. Seni dinliyoruz. Bana da bir selam gönderirsen sevinirim demiş. Sevgili Murat abimize selam olsun. Yola açık olsun. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Ama öncesinde devam edelim mesajlarımızla. Gurbetten geldik. Şu anda seni dinlemekteyiz diyor. İzmir'deyiz. Şarkılar yine bizleri alıp götürüyor demiş. Gurbetçi Uğur'a da selam olsun. Hoş gelsin. Hoş geldiler daha doğrusu. Tüm gurbetçilerimize de şu anda sıla yolunda olan gurbetçilerimize de selamlarımızı iletelim. Erzurum'dan sizleri severek dinliyoruz Kadir Han demiş Mine Yanar. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin. Özellikle ablam Gamze ve anneme diyor. Rıdvan Oğuz'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda gece nöbetinde olduklarını belirtmişler. Hem onlara hem gece mesaisinde olan kralcılarımız kolaylıklar diliyoruz. Kadir Han Engin ben. Eşim Çiğdem'le seni Bursa'dan dinlemekteyiz. Özellikle eşim Çiğdem'e gelsin. Tüm kralcılara hayırlı geceler diliyorum diyor. Sıradaki şarkıyı bana da armağan edersen mutlu oluruz demişler. Sedat eşi Nurcan'la beraber bizleri takip eden kralcılarımızdan. Kocaeli'den Murat'tan gelen bir mesajımız var. Erzurum'a selam gönderelim Ömer'e. Yine gelen mesajlarımızdan kaptanımız Tır Kaptanı Erdem şu anda seni dinlemekteyim diyor. Çok sevdiğim kalbimin tek sahibine sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadir Han demiş. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde İbrahim Erkal'dan güzel bir şarkı seçtim.
1: Kadir Han.
2: Yaradanımdan vasiyet, aşka hürmet, aşka hizmet.

0: ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye.
1: İstanbul Sultanbeyli'den Mehmet Ali Türkiye'de selam gönderelim. Hayırlı geceler Kadirhan diyor. Tır kaptanı Osman ben. Seyir halinde seni dinliyorum demiş. Trabzon'dan Maçkalı tır kaptanımız Hakan Kuvvet şu anda Ankara'dan Gebze'ye dönüyorum. Yoldaki bütün meslektaşlarıma kazasız ve belasız yolculuklar diliyorum. Şarkı istemeye gerek yok. Hepsi çok güzel demiş. Eksik olmasın. Kaptanımıza da selam olsun. İstanbul'dan Burçin'den gelen bir mesaj. Abim Deniz'e diyor. Kadirhan Bilecik Söğüt'ten Nur, seramik sektöründe çalışıyorum. Gece vardiyasındayım. Benim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle tüm vardiyadaki arkadaşlarıma armağan ediyorum diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza selam olsun. Beraberinde de kolaylıklar dileyelim. Tekirdağ'dan Seçkin'den gelen bir mesaj. Yine Ankara'dan sevgili Celil, Aysu Kuşadası'ndan severek dinliyorum seni. Özellikle şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerime gelsin diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Aydın Nazilli'den şu anda Tuncay Durakdizleri takip eden kralcılarımızdan Rüştü ile seni dinliyoruz demiş. Ben Kerim diyor, Almanya'dan çıktık, şu anda İzmir'den Alaçatı'ya gidiyoruz. İnsan bazen kilometrelerce yol yapıyor ama aslında bir yere değil, huzura, çocukluğuna ve özlendiği hislere dönüyor demiş. Tüm gurbetçilere selam göndermiş sevgili kardeşimiz. Bizden de ona selam olsun. Bu arada sevgili Kerim'e de şimdiden iyi tatiller dileyelim. Bir taraftan da gözüm gelen mesajları ilişiyor. Mesaj demişken Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız oldukça fazlaydı. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın şöyle birkaçını paylaşalım. İbrahim, şu anda seni dinliyoruz Kadirhan demiş, Ankara Keçiören'den. Sizlerden Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyorum. Özellikle eşim İknur'a, kızlarım Seher, Seval'e, oğlum Muhammed'e ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Samet Doğan'a selam gönderelim yolda olan kralcılarımızdan. Baha hayırlı geceler diyor, yine yolda olan kaptanlarımızdan tır kaptanı olarak çalıştığını belirtmiş. Kendim için ve tüm sevdiklerim için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum. Aynı zamanda benim gibi yolda olan tüm kralcılara kazasız ve belasız seyirler diliyorum diyor. Son bir mesaj Çanakkale'den Nadir, özellikle Haydaroba köyüne sıradaki şarkıyı armağan etmiş. Güzel bir şarkımız var. Mustafa Özkaraca'ya da selam gönderelim. Şu anda Ümraniye'den bizleri dinlemekte. Özellikle Süleyman Dulkar kardeşime Kamuran Akkor'dan bir şarkı armağan edersen beni mutlu edersin Kadirhan demiş. Sözümüz olsun bu arada, birazdan Kamuran Akkor'dan da güzel bir şarkımız var.

Korkma söylemem adını kimselere buyurma. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir

0: Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar. Kadirhan Almanya Köln'den, Aynur Öznur teyzem ben, biz de gurbette seni dinliyoruz demiş. Amirli futbol takımımıza başarılar diliyoruz demiş. Dualarımız onlarla beraber, bir kez daha amirli futbol takımımıza başarılar diliyoruz. Evet, devam edelim mesajlarımıza. Erzurum'dan Gamze, sizleri severek dinliyorum. Özellikle uzun yolda olan babam Salih'e gelsin sıradaki şarkı diyor. İstanbul'dan Ece'den gelen bir mesaj. Yine Almanya, Neos şehrinden Ayhan, eşim Necla için bir şarkı istiyorum diyor. Abi sizleri seviyoruz demiş İstanbul'dan Burçin. Tüm sevdiklerime gelsin diyor sıradaki şarkı için. Oldukça yoğun mesajlarımız. Şöyle birkaçını daha paylaşalım mesajlarımızdan. İstanbul'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Sevgili Emine ablamıza selam olsun. Şu anda Hollanda'dan bizleri takip etmekte. Yine Fransa'dan Mahmut, tüm Kayserililere gelsin sıradaki şarkı. Özellikle Sinem'e, Gülşen'e ve Şeval'le Rahime'ye sıradaki şarkı armağan ediyorum. Her gün sizleri dinliyorlar diyor. Erzurum'dan Tolga, sıradaki şarkıyı bize de armağan edersen mutlu olurum demiş. Deniz, şu anda seni dinliyorum diyor. Marmaris'ten Burak'a selam olsun. Manisa'dan Recep, yine mesaj gönderen kralcılarımızdan. Kayseri'den Yusuf, şu anda el işi Kardelen'le beraber bizleri dinlemekte. Son bir mesaj Almanya Berlin'den. İyi geceler, eşimle birlikte seni dinliyoruz. Çok da keyif alıyoruz, emeğinize sağlık. Tüm gurbetçilere armağan olsun demiş Emine ve Osman. Hem onlara hem gurbette bizi dinleyen kralcılarımıza bir kez daha selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan

Berlin'den sevgili Emine şu anda eşiyle beraber bizleri dinlemekte. Yine Almanya'dan Yeşim'den gelen bir mesaj. Adana'dan Bekir Erken'e selam olsun. Yine harika şarkılar dinliyoruz Kadirhan demiş. Edirneli Ayhan, otobüs kaptanıyım. Yolculara sizi dinletiyorum diyor. Kaptanımıza ve yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Samsun Çiftlik'ten seni dinliyorum demiş. Kadirhan, şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerimi armağan ediyorum diyor. Samsun'dan Şuayip Mete. Zübeyde, her zaman olduğu gibi radyonun başındayız Kadirhan demiş, eksik olmasın. Bursa'dan, Adana'dan selam göndermiş Özen, kardeşi Serkan'la beraber bizleri dinlemekte. İstanbul'dan Yıldız, oğlum Seymen'i çok sevdiğimi söylemek istiyorum diyor. Adana'dan Fikriye, çok sevdiğim İrfan'ım için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Hakkari'den Ahmet Aşkan'dan gelen bir mesajımız var. Merhaba Kadirhan diyor Volkan, sıradaki şarkı özellikle kızım Melike'ye gelsin demiş. Sırada güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.

0: Didim'den Nazmiye her zaman olduğu gibi seni dinliyorum demiş. Kadınan Bursa Nilüfer'den Cengiz tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Samsun Atakum'dan Mustafa'dan gelen bir mesajımız var. Yine Bingöl'den selamlar Fransa'ya Güler'e ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı demiş. İsmini belirtmeyen bir kralcımız göndermiş. Mesajda karışık gelmiş. Okuyabildiklerimi paylaştım. Selam olsun sevgili kralcılarımıza. Kadınan Bursa'dan onu ne kadar sevdiğimi bilmesini istiyorum. Eşim Hakan Ayaz'a gelsin diyor sıradaki şarkı. Mutlulukları daim olsun. Seval'den gelen bir mesaj. Eskişehir'den Şükrü'ye şu anda yeğenim Mesut'la seni dinlemekteyiz diyor. Sıradaki şarkı bize derman edersen mutlu oluruz Kadınan demişler. Sıradaki şarkımızı onlara derman edeceğiz. Bu arada son saatimize de geçiş yaptık. Yine birbirinden güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşacağız. Diğer taraftan da her zaman olduğu gibi mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Instagram hesabım bir Kadirhan rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel bir şarkımız var Yıldız Silver'in hemen sonrasında. Semih Cenk Alim'in kralında olacak.
1: Kadirhan

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Evet Ahmet, şu anda seni dinliyorum demiş. Tüm sevdiklerime gelsin diyor. Salacaklı Murat abimize de selam gönderelim. Hayırlı geceler Bingöl'den, selamlar. Fransa'da seni dinleyen sevdiklerime gelsin demiş Seval. Eskişehir'den gelen bir mesajımız var Okan'dan. Yine Manisa'dan Zekeriya. Annemle seni dinliyoruz. Tüm kralcılara gelsin Kadirhan demiş. Bursa'dan şu anda fabrikada çalışmaktayız diyor Yakupcan. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Söz verelim. Bu arada onlara ve mesaide olan kralcılarımıza da kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan selamlar. Almanya'dan Murat Bilgin ben. Türkiye'ye selam gönderiyorum. Çok değerli kardeşim Gökhan ve Erkin Bey'e de selam olsun aracılığınıza demiş. Hayırlı görevler Balıkesir Dursun Bey, Şabanlar Mahallesi'nden Ramazan. Gece mesaisinde özel güvenlik görevlisiyim diyor. Burada beni tanıyan herkese ve tüm kralcılara sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Selam gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz. Bir kez daha mesaideki kralcılarımıza.

vefasız sevgilin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığın, ayrılığı bana.

0: Evet, birazdan vedamızı yapacağız. Vedamızın öncesinde unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam edelim. Karabük'ten Ramazan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi Manisa'dan Recep, her gece olduğu gibi bu gece de seni dinliyoruz. Eğer senin için de uygunsa bizler için de bir şarkı armağan edersen mutlu edersin diyor. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde mesajlarımızla devam edelim. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Selamlar Kadirhan diyor, İstanbul'dan Ömer, gece mesaisinde seni dinliyoruz demiş. İzmir Bergama'dan Abdullah'tan gelen bir mesajımız var. Az evvel Instagram üzerinden de yazan kralcılarımız vardı. Bu arada Murat abimize de selam gönderelim. Evet, Instagram üzerinden sevgili muhabir kardeşlerim şu anda Bursa'dan Orhan Gazi'den bizleri dinlemekteler, takip etmekteler. Serkan, Kadir ve Bilal'den çok selam gönderiyoruz sizlere diyor. Bizden de onlara selam olsun. Serkan Özkul ve arkadaşlarına da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Dediğim gibi beraberliğimizin sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan rakamla yazıyorsunuz biri. Yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Yine unutulmayanlar da Kemuran Akkor ve Gülden Karaböceğin sonrasında Bergen'den güzel bir şarkı seçtim. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Evet, bu gece de geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama öncesinde gelen mesajlarımız var. İyi yayınlar Kadirhan kardeşim, ben Kayseri'den Yusuf. Şu anda fabrikada gece mesaisinde çalışan arkadaşlar Mehmet, Eyüp, Süleyman, Muhammed, Fatih, Hüseyin ve Şuayb'le seni dinliyoruz demiş. Kolaylıklar dileyelim. İbrahim Esmer'e selam olsun. Londra'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Evet Kadirhan abi, Manisa'dan Recep, seni dinliyorum diyor. Şu anda gelen bir mesajımız var. Emel göndermiş mesajı. 4 yıldır sizleri dinliyorum ama ilk defa yazıyorum. Ailemi çok seviyorum, çok

0: Özledim. Son 7 gün kaldı kavuşmama. Buradan canım aileme, çocuklarıma sıradaki şarkı armağan ediyorum. Eşim Ramazan seni çok seviyorum diyor. İnşallah mutlulukları daim olur. İstanbul Başakşehir'den Ayşenur'dan bir mesajımız var. Kadirhan kardeşim selamlar. Burhanettin her gün ben. Eşim Yasemin her güne gelsin demiş. Final şarkımız onlara da armağanımız olsun. LGS sınavına girecek olan kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Allah zihin açıklığı versin. Tabi sabah saatlerinde kalbimiz amirli futbol takımımız için atacak. Onlara da başarılar dileyelim. İnşallah güzel bir sonuçla hepimizi sevindirecekler. Buna yürekten inanıyoruz. Tekrar amirli futbol takımımıza da başarılar dileyelim. Cumartesi gecesi yayında değilim. Nasip olursa pazar öğlen saat 13 ve 16 saatler arasında her pazar olduğu gibi inşallah nasip olursa hafta sonu özel şarkılarımızla sizlerle beraber olacağız. Tüm kralcılarımıza güzel bir gece, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazar saat 13'te tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.